dünya bizge nurgun güzelliklerini bağışladı. Atrafımızda her güne her kıl tesirlik hikayeler barlık gelmekte. Eğer bu hikayeler sizni tesirlendirgen olsa, minnettarlıkınızda ayırma. Kadirleşini ögünün. 107.4 Hatnaş Sanat Radyosu mehri muhabbetlik hikayeler bilen sizni tesirlendirdi.

Hürmetli radyo anlayıcılar, MD hava raydı məlumat anlatımız. Ürümçide 7-11 günü gündüzün keçigeçe hava bulutluq temperatura 21-30

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Ertigenlik Haberle programımızda başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçıla, yakışmışsınlar. Ertigenlik Haberle programımızda anlayışınlarını karşı alınız. Bugün 2026 yıl 7 ayının 11. günü, Şembe. Dehkalla kalendarı boyunca 5. ayının 27. günü.
2: Avval bu kitimki programımızın asası mezmullarını tonuşturumuz.
1: Avtonom rayondaki barlık pen tekniki hizmetçileri, başşuji Xi Jinping'nin devlet pen tekniki mukafatı yığını, işki akademiyanın akademikler yığını, Cungu pen tekniki cemiyetinin 11. kıtımlık, memleketlik kurultayı kılgan mühim sözünü estaydıl öğendi ızçıllaştırdı. Köpçelik, mesuliyet duygusu, tahirsizlik duygusu, buruş duygusunu yanımı küçeytip yukarı seviyelik pen tekniki de özgü tayin iş, özünü kudret tapkızışını işe aşırış için yeni tekimi zor töhpü koşuduğallıkını bildirdi.
2: Bu yılın aldınki 20'de Şincan ticaret soğudu muhiyetini sıcıl elalaştırıp 194.500 ticaret asası gevdisini yeniden çizim kaldı.
1: Yukarı temperaturlu kavar ayıgı karta, avtonom rayondaki cayla sıkı ötüp kilişinin aldın eriş, temperaturuna tövelletişki ait bir katar tedbirlerini kullanıp, her millet ammığa salkıllık beğişledi.
2: Ürümçi poştisi köpkıl tedbirini ten kullanıp, tez yollanma oralmalarına karta, oralma miktarını azaytıp, oruklatışını ilgir sürdü.
1: Stansımızdan oraş, kaçılaş miktarı azaytılıp, yeşil buluşku numur koşuldu mavzoluk obzori.
2: Avtonom rayonunun her kaysi caylardaki özgeci bağ ormancılık mahsulatları mol hosul pəslini kütüb aldı. Emdi xəbərlə anlanla.
1: Stansımız xəbri. Başşuji Xi Jinping'nin Dövlət Pentekniki Mukafatı yığını, İşki Akademiyanın Akademikler yığını, Cungu Pentekniki Cəmiyyətinin 11. qıtımlıq memleketlik kurultayı kılgan mühim sözü, Avtonom rayonunun pen teknik sahasında sıcıl inkas kozgab, kən ortak tonuşunu mücessemledi. Bağırlık pen tekniki hizmetçileri, başşuji Xi Jinping'nin mühim sözünün ruhini yitek çıkılıp, mesuliyet duygusu, tahirsizlik duygusu, buruş duygusunun yanımı küçeytip, yukarı seviyelik pen tekniki de özgü tayin iş, özünü kudret tapkızışını şıka aşırış için yeni, teyhimi zor töhpü koşuduğallıkını bildirdi. Başşuji Xi Jinping'nin mühim sözü de, yakınki yıllardan bu yan devletimizden pen teknik işlerde kolluğu keltürülgen mühim zor muvaffakiyetle toluk muayyelleştirilip, pen teknik terakiyatı duş gelgen vaziyet, vazife ve hırsla çonkur tahlil kılınıp, yukarı seviyelik pen tekniki de özgü tayin iş, özünü kudret tapkızışını tez şıka aşırış, ilmi yetekçiliki iyi kılındı. Avtonom rayonluk Yezigilik Pallar Akademiyası Yezigilik Mesulatlarını Pişiklaş Tatkikat Ornunun Başlıkı Wu Bin Yezigilik Pentekniki Hizmetçisi Bolu Süpüt Bilen

0: Biz aldığı yenilik yaratış iktidarını üzüksüz küçeyt. Pen texniki neticelerini yezgilik işlep çıkırış emeliyeti de teximu yakşı kullanıldığını bildirip mündak dedi. Saklaş, toşuş, yenip eti saklaş, inçik pişiklaş, funksiyelik ozukluktan ibaret püşçoğun penni maslaştırıp, ötkeligi ocam kılışını bir tutaş pilallap, Cenobi, Şimali Şincan'daki asaslık işlep çıkırış rayonlarda ülligi bazısı kurup, yezgilik mesuratlarını pişiklaş tekniksi de ötkeligi ocam kılış ve mulazimet kılışını kanat yedirip, Şincan'ın evzel yezgilik mesuratlarını pişiklaş pen tekniksi de yenilik yartışını çoğunkurlaştırıp, Şincan'ın yezgilik mesulatlarını pişiklaş kesbinin yukur süpetlik terakiyatını teknik triki bilen təminleyimiz. Baş Şuji Xi Jinping, Cungu, Pentekniki Cemiyeti, Partiya Komiteti ve Halk Hükümeti'nin Pentekniki hizmetçileri bilen alakı bağlaşıdaki kövrik ve vasıtı bolu süpeti bilen yenilik yartış üstüde izlenişte çıntırıp, bütün vücudu bilen Pentekniki hizmetçileri için mulazimet kılışı, yenilik yartış arkalık tarakiyatkı türtükü buluş için mulazimet kılışı, umumi halkının ilim pen safhasını östürüş için mulazimet kılışı, Partiya Komiteti ve Halk Hükümeti'nin ilmi tedbir belgeliş için mulazimet kılışı kerek deb görsetti. Şihoşerlik Pentekniki Cemiyeti Partiya Grupsının muhabunu Şucisi, Reis Sün Hudiyan Pentekniki hizmetçileri bilen alakılışış ularğı mulazimet kılış mekanizmini takamıllaştırıp, mükemmelleştirip, devlet yenilik yartı sistemistiki o açkışlık tügünde netici yaratıdığallıkını bildirip mündak dedi. Pentekniki Cemiyeti'nin pentekniki hizmetçileri bilen alakılışış, ularğı mulazimet kılıştaki körüklük, vasıtalık rolünü yakşı cari kıldırıp, pentekniki hizmetçilerini iştifaklaşıp, birikme biyoyasımıçılık, ekli iktidarlık, yezgilik, maşini cabdokları katarlık, noktuluk kesip sahastaki pentekniki de yenilik yartışkı atılınışkı yetekleb, pentekniki neticilerini tizdin riyal işlep çıkış küçüge aylandırışkı türtükü bulup, yukur süpetlik tarakiyat üçün pentekniki cemiyeti küçünü koşumuz. İlim penninin kelgüsü yaşlarda. Şincan Pentekniki Şöyani Maşini Sazlı Kuruluşu Şöyani'nin okutukçısı Gülbostan Hakim Baş Şuji Xi Jinping'nin muhim sözünün ruhini estaydil ögünüp özleştirip, pen maarif bilen maslaşıp, o adam terbiyeleş hizmet talibini çın közlep, teknika maharet tipideki ıhtisaslıklarını yetiştiriş hizmetini çoğunkurlaştırdığallıkını bildirip mündak dedi. Sünni akıl katarlık aldıngı katardaki tekniki üzlenişige yakından ergeşip, okutuş endiyesiste sıcıl yenilik yaratıp ve onu beytip, okuguçlarının pentekniki de yenilik yaratışka atılınış kızgıllıkını tolluk kozgıtımız. Okuguçlarını peller musabıksı, tür emeli meşke, tema emeliyeti katarlık köpkülü yollarığı tayinip, yenilik yaratış emeliyeti iktidarını umumi yüzlük tavlaşkı yetekleb, mektipimizden emeli kullanışcan ıhtisaslıklarını yetiştiriş nişanını del cayda emeliyleştirimiz. Hazır del 15. 5 yıl başlangan yıl. Pentekniki küçlük devleti kuruş, açkışlık ötkelgi hocum kılıç mezgeliği kadem koydu. Pentekniki hizmetçileri Baş Şuji Xi Jinping'nin muhim oruluşturmalarını hakiki del cayda emeliyleştirip, tecrübe hanı teknikisini kesip emeli ünümüge aylandırıp, Şincan'ın yukarı süpetlik terakiyatıga tekim yakşı mulazimet kılıdıgallıkını bildirdi. Şincan Geologiya Tadqiqat Orni Partiya Komitetinin azası Tadqiqat Orni'nin muavin başlığı Li Fengming mündak dedi. Yeni bir növetli kanızdaşta bölsüş asılı kılış strategiyelik herkitinin tutku kılıp, nefet, tabi gaz, kömür, kömür katlımı gazi ve strategiyelik kezilimi baylıklarını çarılap tekşürüş, yetişini tez ilgir sürüp, küşünü mücessemlep, çunkur kısımını çarılap ölçeş, sünni akıl arkalık kan ızdaş katarlık, yadroluk teknikilerde ötkeligi ucum kılıp, geologiya hizmetini rakamlaştırıp, akıllaştırıp, tipini özgertişke türtükü bulumuz.
1: Stansımız Xabri. Abdonim rayonu reisi Ergün Tunyaz, 7 ayının 9 günü çüştün kiyin, Abdonim rayonluk halkı hükümetinin daimi yığınını riyasetçilik kılıp başladı. Yığında baş şuji Şi Jinpingning kelkündün mudab yelinish apetten kutkuzuş xizmeti haqqidagi muhim yol yorug'ini ro'yi astayil o'g'inildi, izchillashtirildi. Avtonom rayonlik partiya komitetining talabiga asosan kelkündün mudab yelinish qurg'oqchilikka taqobul turish xizmatini yaxshi ishlash o'rinlashtirildi. Şinjan Uyghur Avtonom rayoni odam kuchi boyligi va ijtimoiy kapolat ishlari taraqqiyotining 15-5 yillik yirik plani Şinjan Uyghur Avtonom rayonining ishqorlashtirishni oldingi o'ringa qo'yish strategiyasini yo'lga qo'yish 15-5 yillik yirik plani Şinjan Uyghur Avtonom rayonining uzoq mazkillik parvarish sug'urtasi tizimi o'rnatish bo'yicha yo'lga qo'yish loyihasi qatorliklar qarab chiqilib ma'qullandi. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Bosh shuji Şi Jinpingning kelgundan mudofaa yelinish apatdan qutqizish xizmati haqidagi muhim yo'l yorug'ini ro'yini astayil izchillashtirib, amaliylashtirib, xalqni hayot bexatarligini hammadan a'lo bilishda ching turib, to'ban chek tafakkuri oxirgi chek tafakkurni puxta turg'izib, xavf xatarni birma-bir tekshirib tugutishni cho'nqurlashtirib, daryo iqin, ko'l, suv ambri, suv munosabatli qurilish qatorliq nuqtliq soha va tog'liq rayondagi aholilar markazlashgan nuqta, yoyilib yiqish nuqtasi, zavod kan qatorliq oshqishliq o'rinlarga ching qadilib, olqo'ymay birma-bir tekshirish va xatarni tugutish, tuzashni qanot yoydirib, nuqtliq xavf qatar rayonlardagi odamlarni ko'chirib, xatardan saqlanish va mudofaa yelinish taqobul tayyorligini oldin yaxshi qilish. Ko'zitish, o'lchash, ma'lumot berish, signal berish qaytimini ko'paytirib, signal uchorni vaqtida e'lon qilib, ommaning bexatarlik engi va o'zini qutqizish iqtidorini oshirish. Kelkundan mudofaa yelinish bilan qurg'oqchilikka taqobul turishni ikki qo'lda tutishda chang turib, suv boyligini ilmiy enchikka o'rinlashtirib, qurg'oqchilikka taqobul turish bo'yicha suv bilan ta'minlash kapolat xizmatini bir tutash planlab yaxshi ishlash. Jiddiy ishlarga taqobul turish, xatardan qutqizish, yordam berish kuchini bir tutash planlash va moddiy ashyo zapas saqlashni kuchaytirib, dejurlik qilish va uchur yo'llashni yanmi kuchaytirib, bexatarlik mudofaa sepini mustahkamlash kerak. Yig'inda Şinjan Uyghur Avtonom rayoni odam kuchi boyligi va ijtimoiy kapolat ishlari taraqqiyotining 15-5 yillik yirik plani Şinjan Uyghur Avtonom rayonining ishqorlashtirishni oldingi o'ringa qo'yish strategiyasini yo'lga qo'yish 15-5 yillik yirik plani qarab chiqilib ma'qullandi. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Umumiy xalqni qoplagan shahar kezib bir tutash planlangan, adil, birlikka kelgan, bexatar, qiliplashgan, imkoniyatlik sijil bo'lgan, ko'p qatlamli ijtimoiy kapolat sistemasini takomillashtirib, yuqori sapali ixtisosliklar qo'shinini uzluksiz zo'raytirib, ishni yuqori unumda puttirishni zo'r kuch bilan olg'a surib, kasb tartibini ixtiyomlab va a'lolashtirib, xalq turmushiga nab yetkazadigan, xalqning g'amini tugutadigan, xalq qalbini illatadigan bir turkum odam kuchi boyligi va ijtimoiy kapolat amaliy ishini yaxshi qilish. Diqqatni yuqori sifatlik to'liq ishqorlashtirish nishoniga markazlashtirib, Shinjonga yordam berayotgan o'lka shaharlar bilan uddullashishni kuchaytirib, markaz korxonalari, davlat korxonalariga qo'bul qilib ishqorlashtirishni kengaytirib, oliy maktab bitkazganlar, yezlardagi amga kuchlari, harbiylikdan chekinganlar, jonliq ishqorlashganlar, yangi yochi ishqorlashish holatidagi amgachilar qatorliq nuqtliq kishilar to'pining ishqorlashishini ilgir surish. Ishqorlashish, egilik tiklash mulozimat sistemasini mukammallashtirib, sun'iy aql bilan ishqorlashtirishni birlashtirib, raqamlashtirish, aqllashtirish orqali quvvat qo'shish sharkitini yo'lga qo'yib, ishqorlashtirish vaziyatini doimlik tahlil qilish mexanizmini takomillashtirib, har millat ommasining muqim ishqorlashi kirimini ko'paytirib, beshiga haqiqiy kapolatli qilish kerak. Yig'inda Şinjan Uyghur Avtonom rayonining uzoq mazkillik parvarish sug'urtasi tizimi o'rnatish bo'yicha yo'lga qo'yish loyihasi qarab chiqilib ma'qullandi. Hamda xalq turmushini asos qilish, to'van chekni mustahkamlash, qiyinlik yurishtirish, uzoq unumlik imkoniyatlik sijil bo'lish prinsipida ching turib, butkul Avtonom rayonining mablag' g'amlash o'lchimi, ta'minot o'lchimini birlikka keltirib, fondning yurishini nazorat qilish Ko'zitib o'lchash, belgilangan apparatlarni nazorat qilish, boshqurish qatorli xizmatlarni bir tutash planlab yaxshi ishlab, tuzumni amaliylashtirib, unum yortishqa, yuqori sifatda, yuqori unumda 4 bo'lib, hojatidan chiqolmaydiganlarning uzoq muddatlik parvish asosiy kafolat ehtiyojini texim yaxshi qondirish kerak deb ta'kidlandi. Yig'inda boshqishlarimi muhokama qilindi.
0: Stansiyamiz xabari. Bu yildan buyon Shinjonning tijorat savdo muhiti sijil yaxshilanib, egilik tiklash serialimizning hayotiy kuchi uzluksiz qo'zg'atildi. Bu yılın aldığı yerimde Şincan'da yeniden tızımlanan ticaret asası gevdesi, Bingtuan'da tızımlanan 22.500 ticaret asası gevdesini öz içine alganda 194.500'ye yetti. Saben şehirlik memur

0: maddi əşyalarını yetərlik təyərləb, yolun ötkən birinci səbdiki işçi xizmətçilə, yeni yacı iş qorulaşqalla, qon ən tarmaqlardaki vəzipi icra qılvatqan xalq saxçılarını salqındaş, aram iliş, maddi əşya toluqlaş qatarlıq, həqsiz mülazimət bilən çəkləmisiz təmirlədi. Bügürna ili qon ən idarisi qatnaş başqoru çoğun ətirdədiki vəzipi icra qılvatqan xalq saxçısı qavqı mundaq dedi. Xizmetçi xadımla məxsus bizning vazifa icra qilish nuqtamizga kelib bizga mineral su, optobdan saqlanish malhami va qo'lda tutadigan kichik shamoldirg'ich akilib berdi. Hammasi bizning sirtda vazifa icra qilishimizdagi eng qo'llanishchan moddiy ashyolar. Bizning yuqori temperaturada mashg'ulot qilish besimimizni zo'r darajada yiniklatdi. Yuqori temperaturli havorayi oldida Sheyxu shaharlik shahar boshqarish idorasi suv chechish avtomobili va aqli iqtidorliq tumanlashtirib suv purkish avtomobildan 7-ni tashkillab, shahardagi 27 asosli qo'l yo'lda temperaturni tövallitish mashg'ulot qilib, suv chechish, tuman purkib temperaturni tövallitish shaklida yo'l yuzi va havo temperaturasini unumli tövallitib, shahar aholining safarga chiqishiga texmo rohat tuyg'u bag'ishladi. Sheyxu shahri alsi qutbidin qurban mundaq dedi. Su chechish mashinasi endi o'tib ketishiga yo'l birdil salqindab qolganda ko'p rohat bo'ladi ekan.
1: Stansimiz muxbiri Dong Jiyong xabar qildi. Avtonom rayondagi davlat korxonalarining ish o'rnini kengaytirib, xodim qabul qilishni ko'paytirish, ixtisosliklarni tanlash temasidagi maxsus taklif qilish faoliyati va 100 kunda 1000, 10000 xodim taklif qilish maxsus harakati. Tunugun tushdim burun Avtonom rayonlik ommaviy ish qo'rillashtirish mulozimat markazida o'tkazildi. Faoliyat maydonida har qaysi korxonalarning ko'rgazma o'rni maslahat so'rig'i kelgan xizmat izdiguvchilar bilan liq to'ldi. Manas nahiyasida o'tirishliq Xunan Dashu bo'g'altirilib ilmiy kasbini bu yil bitkizgan Ju Sifan ko'ngildagidek xizmat topdi. U mundaq dedi. Meningcha bu taklif qilish faoliyati bu yil o'qish bitkizganlarga zo'r fursat yaratib berdi. Shinjang qatnashqi mablag' selish guruhi bilan fikr almashtirdim. Ular keyingi yustura imtihon va yeziqchi imtihon to'g'risida telefonda men bilan aloqa qilishdigan bo'ldi. Bu qitimqi taklif qilish faoliyatiga markazning Shinjangda turishliq korxonasi va avtonom rayondagi davlat korxonasi bo'lib 47 korxona qatnashib, 1400 dan ortiq ish o'rni bilan ta'minlandi. Bu ish o'rinlari suvchilik Elektri energiyasi, issiqlik energiyasi, pul muomila, sayohatchilik qatorliq ko'plagan sohani o'z ichiga olib, o'xshimog'at o'qish tarixi, kasb ham mahorat qatlamidagi xizmat izdiguvchilarga tang e'tibor berildi. Shinjang qatnashqi mablag' selish guruhi cheklik mas'uliyat sherikiti, turi texniki, hisobot bo'g'altiri va moliya bo'g'altirligidan iborat 3 ish o'rniga jami 16 xodim taklif qilishni planladi. Şirket Partiya Komiteti Teşkilat Bölümünün xizmetçisi Rin Jiaqi mundaq dedi. Bir saat içinde iki tarafının tanlış arqılıq 10 neç parça qısqış tercüme hal tapşırıp aldık. Umumi ünümü naayet yaxşı boldi. Karxanamızga muvafiq ixtisaslıqlarını təklif qıla alaydigan bolduq. Avtonom rayonlik ommaviy ish qurilishish mulozimat markazi Odam kuchi boyligi mulozimat bölümünün muavin başlığı Liu Haoji mundaq dedi. Keyingi qadamda siyosat orqali rag'batlantirish bilan mulozimat qilish orqali kuch qo'yishni tang tutishda ching turib, ish qurilishish ish o'rinlarini to'liq qezib, xodim taklif qilish faoliyatlarini ko'plab tashkillab, ish qurilishtirish mulozimatini puxta inchki ishlab, oliy maktabni bitkizganlar qatorliq yoshlar to'pining yuqori sifatda to'liq ish qurilishini ilgari suramiz.
0: Stansimiz muxbiri Yangju xabar qildi. 2026 yıllık memleketli kömür sodisi yazlık yermenkisinin kömür pazarını maksus temlik tahlil kılışıyığını 7 ayının 9. günü çüştün giyin Ürümçi şehirde ötközüldü. Memleketten arkayısı caylardan gelgen kömürçilik sahasıdaki mutlakasıyla başlamcı karakalla bir yergi cem bulup kömürçilik kesbinin tipini özgerdi şiyen yolu tarakiyat yiyen pırsıtı üstüde ortak genişti. Tahlil qilish yig'inida ko'mirchilik
1: setish mo'ljallandi. Turpan Shochin mevichilik chaklik shirkatining bosh direktori Go Ying mundaq dedi. Bu yil 5000 tonna vol uzum setib olishni planladik. Mol asosligi mamlakatning har qaysi joylariga setildi. aldın saqlash ambarımızda taqsimlab yetkizish mulozimatimiz bor.

0: Радио алдыдыки кадырлык достор, сахардан башланган баарлык иштериңиз оңуштук болсун. Чын калбимиздин чыккан самимий саламдарыбызды силерге жолдош менен бирге программабызды баштайбыз. Иштериңиз уттуктук, натыйжалык болсун. Программабызга кызыгылык менен катышкачтар, мен Ошор Жан кызы. Kadirlik anlısı etkilik yollarınızda biz emre programımız başlandı. Hazırdan başlayıp Nait Kızgılık ile programımız katlan sana buldu. Bizim Veyşin salonumuz XG1074FM. Programımızın başlangıcı bilen tanılam Nurgun anlayıcılarımız uçurlarını yollap da şu uçurlarla bir karayla. Ayşem Gülman'ın uçuru karsak Şarkı aylanma Donhan, yak Donhan Sıcan Körük'ninki Üste yollana ait obda yürüş vardı da bugün hava rayı nimirgen obdan çıraylak barlık şopur dostlar bir hatar yol yürüyle diye uçur ne ait gitti rahmet sizge sayfanın ki bir avaz uçuru var kanalıyla sayfa uçurunuz
1: yaşımsız
0: boğulganın atrapları hazır ki ravan ki rahmet ya yollur mu koş yolun işte yollar ravan ki diye uçuruna nur evet tuttu nur rahmet yeni karsak Zühre Hanım sizden uçurunuzu tapşır olduk. Ruz Kavap sizden uçurunuzu tapşır olduk çıma. Boldu rahmet. Andın dostluk Cenab-ı Yolları koş yolun işte yollar avan kere diye uçurunu ey cevap et. Nuri uçurunuz. Yakşı yakşı ya özünüz çıma.
2: Koş yolun işte avan kere.
0: Makul. TV Go uçurunuz. Yaşasın ya, çok güzel. Yolla asasen ravan buldu. Sel turup saat bir 12 ile evlen. Yolla da aptıma bulla köpüşük başlaydı şu an.

Kaşkar'dan buradaksın yine kayıt sorup. Normal malsınız buldu. Normal malsınız buldu. O çekilimi yok. Mangayı versiniz buldu. Katnaş kanun nizam burada anlık rayı kılıp. Malsınız buldu. Ürümçininki üç günlük hava ayak balığı karap akan bolsanız da buldu. Ürümçide bugün gündüzden keçi keçi boğarlıkta hava bulutluk oldu. Temperatura 21'den. Hava uçuk bazı bulutluk desek olduk. Hazır hava uçuk.

0: Xoş, qadirli qanlı dostlar, anlayatqınanlar 174 Qatnas Sənət Radiosunun ətigəllik yollarınızdı biz həmrə proqramısı. Proqramımızın davamlı iştirakı məhz, sanlı ustanın ki, uçurluğun davamlı tur da ədiqət qılaylı. Uçurluğa xəli bakı, öz alın buru.
1: Qutundu, qoqa, fəndə, cinnə, tümünə qəsəyədə aldı, eykir, qısıq, bulu, da, işkiməsi, qirək, işkiməm, sizdən, sınlı qatalıq, bodek, bodek, bodek,
0: Sılı qatalıqda bana uçtuk o sizden hadi be.
1: Ayağım yine ailemle aldım, ben acır konusa bulmayız. Abi de sen minik gibi başçınıza bulmayız. Ailemle konusa bulmayız de. Ya şimdi de sesini bir hatır koydum içim sıkılıp.
0: İçim sıkılıp?
1: Böyle oldu içeri sus buldu.
0: Saat 9:25 ötte hazır gıcı. Xotundan qoqqan kində belə qoqmaydı ki, ular saat 9-da tağ atdı bu hazır. Digən bolsa oy qoqmaydı ki, ular. O, siz də xotundan qoqdu deyə oyla qaldınız mı aşlanı?
1: Bəlkə qıtalı xəbər indi batan indi qonla qoşdurulan.
0: Maqul. Yusuf cavab çağırırsınız.
1: Özünüz
0: danlıq qayıq mı?
1: Danlıq
0: qayıq mı? Maqol, andın Mevlan Can Burpaç rəsim tatıb əvət ibtikən siz. Şeyin M28-15 bir toksikletini rəsim tatıb əvət ibtikən Ne bu da? Mən düşünəmədim qobu, qarab. Özünüz dəpəmisiniz Mevlan Can. Mən rəsimi qarab, mən bir nəsini yıskımıdım. Şimali vokzal yolları yollar avan ki yani diye uçurdum Mehmet Tursun evet bu oldu rahmet andın mavo yaksımsın riyasetçile memu bir mesni hazır kırakıp meyve attı men o uxla attı da üyini de bedi hem de doğru de bedi mu ya ki hata de bedi mu de doğru deydi doğru deydi bundan de gitme niye bu tanıtıcı bunda büyüken de ula
1: Bangşancı'ya koşun istiravan ki Hocam bir de yavulma
0: Yalğız şəmi gün emas mı? Yalğız qulaq de, şunda umdan.
1: Elə sürən sıcak ama adı soğutarın aldı ki muza tarafta. Kalan kendi mi? Bana da kalın beni veren ayı tutaştı
0: mı? Makul buldu. Rahmet. Andı yeni uçurlarını yanılsak. Tüvigo.
1: Anan için mi? Erdi kati uçur.
0: Unun dinkin de. Anan dinkin de. Unun dinkin de. Unun u. U. U. U. Unun dinkin. Unun Anan hep babası şemsiniz yüzünüz ya bana.
1: Ne anan için var? Ne? Her bir kadın kayıtın izler mal salon ne nimle izler mi?
0: Ne?
1: Kayıtın bir vakti var mısın da ama ben de orada kapıları bulama. Her kadın uçuruyor gen de kendi kayıtın izler bir izler tutuyor da kayıtın izler de kıyını kaldım.
0: O işte ikran kıl çıkakıl olduğun bir amal var diye onu ya. Salon ne çoğu? Veyşinli maşmaydı kaç, ekran kılçalık bir app alette. Oş bizninkini 174 deplam aşadı. Aşına amalını bir anlıçla depesi ne? Bildi demiş anlıçla. Ondan siz cepat atıp kapsız. Bugün valla, bugün Allah

0: Hida bilen takka çıkmış. Bugün Allah Allah kim bilen? Elaginle bilen takı çıkmış. Emmalikin de ami diyor. Bopta elaginle bilen çıksın. Öydükilerle çıksın zamanda. Öydükiler ballarınız bilen, öydükiler bilen çıksın zamanda. Açtak bir edemle var ki alakım. Elaginle bilen bir yege, mabın var mısın? O uyunuzdakiler bilen, atağınız bilen basın zaman da de. Açtak sizin bir şey elli kıp koyduğun elli kıp bir yege bağırsız. Çoğu açtak. He? Açtak buldunuz mu? Yeni birden deyim dük ya. Elaginle eskatmaydı o kararsız siz gelmiş. Uyunuzdakiler bilen çoğunluğunu bilen çıkmay. Kandak mı ulturasız açtak bilen. Ulan öyü taşlap koyup yüzünüzü yege bağırsız. Nur, çorunsun.
1: Bahar yolları koşuyor Neşir'e bak.
0: Makul buldu. Yine sür boytak men. Karım yok ni karım yok dedi ha makla ha bop da berk gelen ha. Bir dem jilik qılayıl dep oltasak. Oşta qadamla bağ o. Bir tak bo bo ağınla bilen beyim de bağ. He he muş ağınla bilen bağ içi. Dadağını apağını aparsan çi dep lan. Siz nelik bir yek bamay tur. Bir xillik qıp qoydıqan oşta. Oşta jilik qısın buldu ke. Bir yüz yetti tört, yakışım sizler maşı hopurluk genişkemdeki 6 yıllık almıştırış vaktiği az kağantı net çay burun almıştırsam buludu 90 gün buran, vakti tutuştum burun ki 90 gün burun cuma, 90 günü yüzünü sana verin, özel
1: İki işini süre kutura kendim canası da varız tek süre etti
0: Süre Aşının ki pulunim kılıp, şuna futturu bitip Şuna mesup gitip evde süre Aşının ki Pulun imkiliyip, şuna futturu bitip Şuna mesup gitip evlilik yaptım ha Uuuu bir çeyirli Bıptı Ulağı belki yüzünü doğru alıyken ulağı bilen paranla çıkılım bombaydı Onda diken bilen dep yeni aç futbolun gibini kırıp
1: aynı akıllı Yaptı tıp yolu Hongkong şey yolu koşmuş travan
0: Hongkong şey yolları yollar aman Nuri uçurunuz
1: Hoşçakalın ama Hongkong'da hoş geldin Sıravan kene Kona diyelim ki ne biz daha değil Ayaz ki anlaşmadan sorumuşsun da Kona iş bulduk o
0: Ne mi ge? He ma Yavuz işlepsiz demek için şu ben şu şunda kulak diş Böyle işlevatime de boyuldum üzerimde Yaşımızda yaş tutunlamı sel keçip kep kaldım Yerken de yağmur yeğe batı da Hava bek beyzi cıma iş kılıp Yerkenden asas yollarının hepsi şunda ravan de adam taksiye uçuyor yollap da buldu dikkat kımayalım ama yağmurduğum yollar sel teyilgah hukitu da şunu sel dikkat kıparak mağazla yeni bunda karsak dağdı banca değdi o ne de ben şu açtak ha şunda feyz oldu ki başkalarına işte de cilik boyunca anne güzel hayat.
1: Biz de tutar radyosun spalı ağzına ben bu sef Aslı Bayna isim İhmanca bundan.
0: İhmanca.
1: Aslı Bayna isim bana çıkıyorlar aban. He. Türkiye Aslı için ama salamet olsun işleriniz onuşluk oldu.
0: He sizin ama işleriniz onuşluk olup tiğniniz salamet olsun hepsi acaba.

0: Hem de. Ey. Bunun dikin acı. Çıksınız karan. Bu vakit 3 saat işlevi tep 3 saat işlep olduğu vakit mi abi? Yani bir de mi işlep lan saat bir o yarım lavla öyle kayıtıp yapalımız. Hani keşte çıkımız, keşte bir tepe saat işleyimiz mi? Daha işleyimiz onu. Özal.
1: Vezetlikte bağımlı dolu tire uçurdu. Şikir de oturanı mincin aldı adırsı yolla koşunu sıravan geldi.
0: Bu oldu makul. Rahmet. Yakışmışlar ya seçile. Mininki. Maşınınızınki ma rengini özgertti daha işken o. Maşınınki rengini özgertmek istem. Kanda özgertmedim. Aldı bilen şu sırlaydı gayya kapırıp özgertti siz. Özgertip boğandın kiyen. Çökmen so motorluk katnaş vasıtalarını başka bir ornağı verip bir engel durversiniz tükaydı işi. Aldı bile sırlı bitip ulan dikin barsızcı mı? Verip dep koyamdım digen de kepten depsiz. Ya aldın dep koymayımız, aldın sırlayımız, ulan dikin engel durmayız. Aşın çocuğun anındaki resimleri deyimiz uçurlara özgüreydi o. Anda iş tükaydı cıma. Yol yürüyüşken ilişkisini kayıtlattın çıkıp verdi. Çünkü rengi özgü demez mi maşındaki? Kayıtlı resim tat yap. Çıkıp verdi. Balası, balası. Ma turgun can degen düşendirip degenden kaptan ma uşur can he bayatın ko anlığı çıçı siz ma riyasetçilik batkan programın nait yıkışlık ve rahatlık programı adep bunda maktabatı da siz ne edep ya bildim şıkılıp bildim lakin hem de demdemden oylığım dep koysam ne bop da ha TV'ye yüz bildi şıkılıp olca mavo üstün yol üstün yol kavri Cenab-ı Ahmetçe yollar yollar avan dep ahkep de uçur yollaptı makul rahmet 5. körükten sayı yoluğa düşüp mişi yiş oyanına aldık geldim yollar avan geldi yavuşurna niyaz efendim evet rahmet

0: Abdurahman Kamsomkichev chorvangizni topshirib oldik. Rahmat, sizmi salomat bo'ling. Ishlaringiz o'ngishliq bo'lsin. Somkini jiq sotasiz. Armas chorvangiz. Maqbul o'shirjan deb qatib qo'ying. Tanishmaydigan odamda maqbul. Riyosat yaxshimi deb qo'ysangiz. Men bir xil qo'rqib ekanman. Nur.
1: Qaymaqchan yo'llar qo'shilmi shirama.
0: Pravını almıştırışka kandak nesleğine ip vermez. Pravınız ne bileyim şu. Kimliğinizi ip verip salameti teşhir tutup lan. Bunun ondaki resim üçsüz. Tötbaç resim kitu da. Aş pravının üçü ama tegliğe ah boğandı mı pravının resim edin. Aş pravını almıştırıldığa yerlerde asasen dedik resim üçüşkülü buldu. Şey verip resim üçüşüp lan. Aştak şu. Salameti teşhir tutuşu var şu. Çoğrak şidin. Salamatlık təşkirət edən bir iş var. Ay kimliyiniz deyib verib lan qısınız bu.
2: Baxdır. Bunda da yaxşı məxturunuz var lan baxdır. Məsələn ağzını zanlar oturub mən şey yaxşı tutdunuz mu?
0: O mən yaxşı tutdum.
2: Şundan da şuna gücüləri var ikən bizə o başında yaxşı rəhmət.
0: Ya maqul. O şurcan Qaşqadəbək dimi xub getdi. Fəsilin suyunu bəsənlar. İçib baxsaq olar deyib. Oy bağ Qaşqadəş dükanlarda qata tuzub qoydu. Kim o? Onda qatavu tüzüb qoy dükanlarda bax fəsilinlik, fəsil limon yalpoz. Fəsilinki çay, liyanca. Soğuk çay çaylıqı, liyanca. Şaptul təmlik, üzüm təmlik digəndək açdaq. Çaylar var, aşın qatavu tüzüb qoyduq o. Şunu içi ha? Bu qarçıqının balısı dəb bir quşunun ismi mu? Ya ki korlada şunda qarçıqa deydiqa yavamı. Lopnur'da mı da qarçıq yezisi? Lopnur naya qarçıq yeza dəb bir yez var. Şu kızıl gülüm karçuğanın balası deyip karçuğuluk deyip gelip aşı karçuğu yesildin çıkan kız yurtta aşı tuğulup ösken cahiye demek kızıl gülüm karçuğanın balası karçuğanın karası demez o karçuğunun balısı aşı karçuğuluk kız valla o ama nakşede terplengen kız valla Lopnur'un ki karçuğa deyip bir yez var aşı Lopnur'a kalabım da bir

0: Ne makle? Ahkepte.
1: Gözcüden yol haber et. Cumhurlar kızıl taraf çağrısı gayret günler karavan.
0: Ne makul? Yaşımızla riyasetçiler. Ben Saniyem hanım bolum ben. Saniyem hediniz din. Sizlerge salam. Sizlerini Ürümçi Dağbazan'ınki yolları yolla ravanken ko dep Saniyem edem. Uçur yolup da makul. Andın yol bas.
1: Görevliyatı bitiyordu, Gözü'den yolu
0: Uy
1: kavga
0: ayak
1: et,
0: uçurunu
1: Cumhur
0: kaçık
1: yerinden
0: koydum yine ben.
1: aldılar, ravan ravan kitlerimi.
0: Ya makul. Buldu rahmet. Etigelik ona hayırlık olsun. He. Andın. Ecep oğrum bu bala keşkice şembi günü aram ilip oldu. Nöbetçi muharir yakşımı siz de bir alay mı kalı geplen yolla koysuz go. Seher bul bulay. Midon beylo koş yolun işte şunda ravan ke bu kalçam hanımın uçuruyor. 98'den balısı men değme. Niman'da kıldığında ben de 98'den de öğret. Onda az küçükken siz ya. Ben 85'den. Küçükken siz küçükken. Makul öğret de öğret. 98'den olsunuz küçükken siz var. Sence atış.
1: Biz vahvi körüsünden
0: Makul Hasan'ca rahmet. Bugün Konucay'da görüşmekçi boğan. Dostum bilen. Konucay'da diyen. He, onda Konucay'da diyen nakşı. O nakşı. Kaç nakşı diyor o azra kanış pek ne? Ben bilemeye kaldım bu. Bugün dostum bilen Konucay'da görüşmek çoğun. Kon dostum bilen Konucay'da görüşmek çoğun. E şu an Konucay'da diyen nakşını talep kıldım de yazıp siz. Ben ufkanmaya kaldım canım ben o Konucay. Konucay'da diyen kaç nakşı gitti.
1: Ürümçiden ayrıldım.

0: Özal. Bo'ldi, rahmat jumo, Özal, ha? Rahmat, rahmat. Andi yana qarsaq. Yaxshimisizlar, yasachilar? Meningki men mashinangizningki Shinchojong yo'l yurishgan ishkisi yutib ketibdi-ku, to'r orqali bir joyga bo'ldi degan tanglar. Qaysi to'r? A, u 12 javgan yor yorsa. 12123. Ha. Shu app detal orqali rasmini avatib to'liqlab to'r orqali bijirib olsangiz bo'ldi. Pochta mulozimati degan yana tanlasangiz, shu chiqib bo'lgandan keyin uyingizga ham, o'sha adresingizga ham sep berdi, chuma. To'r orqali to'liqlab olsangiz bo'ldi yo'l yurishgan ishkisini. Mattursan.
1: Salam Hürcan.
0: Yaxşı mısınız?
1: Kepatman. Şukuna caygal. Yanlaşı
0: bu. Şıkılıp. Nakşe tamaydı kalı hele cıkken sildi mi? Yaxşı. Kanda avalınla tonul içi de maşın toktuş orunda maşın toktuşka bulamdı. Bu muydu o? Ben inik tep koyalıcım ama o. Oğlum İtcan. Tonulun içi kirip sızmış şu akçan, he? Acı galibiyet tonulun devatsız ya bunundan başka tonullanım devatsız. Başka korluk mangıç bu ağırlıktı ki. Uyadı toktuşku bomaydı. Bekadı meka uyadı toktutup, maşından düşüp, armalıga yemez. O olaydı ciddi ahval bu mesela çak etilip gitiş. Kattim yeniş amalsız kaga aptıma bulla. Aşk kaşılık örülge aptıma bulla toktaydıga ya o. Uyadı ilki yukur süre taşı oldu ki vakit toktap armaldıgan onda toktaydıga ya emes o. O yerde toktuşku bomaydı o. Tonulunun içi de onda toktutu hop birden tonulun imda tamaşa kıldıgan ton, o toktuğa ya emes şuma. Olaydı ahval boğan çağırdı. Men hiç amalsız yardımge ihtiyacılık bu kaga vakti da başka aptuma bulanan normal yol yürüyecek tesir yetkizmişsin. Dep durup aşağı gibi de vakit aptuma bu toktuşu orna kıgan. O sizinki vakit ap maşını toktutup tonul tamaşa kıldıgan toktuşu orna emes o. Man inik de koyayla. Ay toktuduk Allah bakya aşağıda. Toktutup, çüşüp, resim gibi tatip aşağıda. Onun üstü bek var amçurum o tonulun içi. Kondan bu yek toktup iş kılıp.
1: Cenab-ı azat kılır koşuyan işlere var.
0: Buldu. Abdükere efendim uçurunuz.
1: Yol kavru uçurken, yoğudun hıfat yaptın. Rüzgat uysa yolur, kişte yolur, yolur olan kâşi manga yolla.
0: Buldu. Mavo. Şöyce adıge anlıcımız. Dur, maşını var okşaydı hoşuna ama. Sattattım. Seltürp abi, yine yaptım abunun programımız başlandığı vakti da saat 12'de. Şu vakti de bir yollamsayız, kapınmay. He? Şu vakti de bir bahala yapandı nekbireyle. Kaşkadan kolcu kızı çıkmak çıydım. Ha, doku,

0: Oğluğa aldın ala yol yürüyüş kiti alam dem dep. Aldın dep koy siz mağdığınız bir gün buron. Hem de Kaşkaya'dan kolcuğu çıkmak çoğusunuz şu Maytav kuşa taşıyor arkalık narat gelip narat arkalık ma kolcu şehirge kemek çoğusunuz. Aldın ala gelişmişsiniz ma buludu. Lekin ma o Maytav kuşa taşıyorlarının ki ma narat den yine şu kızılaçı den. Çorma tarafı yine azraq meyna paşanın sayahat kılma edip kalsanız aldın kilişmişsiniz bombaydı. Narat'tan maytak kıçı boğan bölgede kilişmemez. Lekin ma o kuşadın yani narat kıçı boğan bölgede uyarı kilişmişsiniz mi bolud. Nuri yok çorunuz.
1: Sekiz yetti de tört yukarı ma o loşancı koş yazışta maşın tört kim dikir avan kene?
0: Makul. TV go.
1: Kona yöndüre çılıcını aldır avan kaya hoşunuzda.
0: Makul, tor taksi Yasıncan'dan uçuru karsak Davan Şimal yolları Bektgül'e gidinki aldı da maşallah köp. Başka yerler hazırça ravan ke diye uçur Yasıncan'a verip de abdikire.
1: Yolsavr Asıcan Şimasa yolları ravan.
0: Şimasa yolları yollar ravan makul. Ayşem Gülmalim sizden uçurunuz tapşır oldu. Eti geldik naşlılığınız nait könüllük olsun. Hem bir ceninizde çünkü olacak naşlılıkla teyarlap siz. Bu da açlıkla kadirleyli. Yak yapalım siz ya şunca olacak nesini. Bir süt, bir koç süt, bir muncu esel, ma korumadım bir şükür. Duram da bu yerde. Şıkılıp, maştatta. Bulap demdi. Ana kıl siz demdi. Nur.
1: Longşence altın bulak karat manga yığılmış maşin. Bek yok gene. Kaysarat maşin yok.
0: Longşence altın bulak taraf karat manga da maşallah bek yok. Buldu. İkinci aylanma yolları koşuyorlar işte yollara banken. Teymenlu koş yolun işte yollar avan ki diye uçurne tor taksi ruz canavar tuttu. Andın garbi aylan markalık mengip men ayır durum bu kep olay dep kaldım. Ma yollanın en mis şunda avan ki diye uçurun da şur olduk. Ayır durum bu mangıca yollar avan ki. Mengip ha mengip mengip kep kaptım ben diye ne bayam ki ah konjay diye nasıkken de. Bopte konjay. Konu cay desem mal buraya yem isim kemeye atacağım. Buraya konu cay. Kızık çoğup kaldım mı ben. Burası fakat konu cay desem buraya isim ki kemeye atıda. Senin insanlığa geldim ha. Mesela konu cay insanlığa demalık. Lap bir de buraya insanlığa geldi o açtık. Yok ondak yokken o mende. Kondak. Yaşap kaldım ben de hemen de. Maytav kuşa taşıldı mı şu kuşağıdın başlanıp ürümçü geliş için. Kuşağıdın başlanıp maytav kuşa geliş için çokum maytakı verip andın kelimiz mi başka yol ba mı? O maytav kuşa taşıldın ürümçü geliş için şu. Kanakımız hem de maytav ulan mı da maytav kuşa taşıldı ulan meyip maytak gelip mı da gelseniz tezerek gelirsiniz. Azraq yıraq hop kesin meyli ediyseniz mesela narat gelip naratın andınma gulcuk gelip gulcu şehirge. Gulcu şehirden andınma yokursa taş olurla ürümçik mi da kesiniz buludu. Bunda. İşki yolu hakkı.

0: Beijing vakti saat 10.
1: Yettinchining 30-chi kundan 8-chining 3-chi kunigacha 26-chi navbatlik Xinjiang xalqaro avtomobil sanoati ko'rgazmasi Xinjiang xalqaro yig'in ko'rgazma markazida o'tkaziladi. G'arbiy shimol rayoni organ tarafining bedarajlik bayroqlar avtomobil ko'rgazmasida 60-dan ortiq donliq marka, 800-dan ortiq avtomobil tipi naq maydonga jam bo'ladi.
0: Avtomobil sotib olganda hukumatning maxsus yordam pulidan bahraman bo'g'li bo'ladi. Yangi energiyalik avtomobillar qaratilgan e'tibor berish salmoqi oshiriladi. 949 qatnash radiosi va 107.4 qatnash san'at radiosining programmalari qatnashsangiz, avtomobil ko'rgazmasining biletiga haqsiz erishish fursati bor. Yaxshi avtomobillarni to'g'ri bahoda sotib olishni o'ylasangiz, Xinjiang xalqaro avtomobil ko'rgazmasiga keling.
2: Anglayotganingizlar 107.4 qatnash san'at radiosining attiganlik yo'llaringizda biz amra programmasi. Programmamizni davomlashtiramiz qadrli anglovchilar. Men anglovchilar o'chirqasi Odiljon bunda demakchiki, kuchadim menga mush Nansan tarafga egil bo'ldi, bu bo'lamdi demakchidim men. Ko'n yo'llar bilan bunda menga vaqt deng kangri deb. U bo'lmaydi. Asli masalan, kuchadim menga siz Maytoq kucha tashuvi bilan kelib Onundan kin şu Bayınbulak gelip Bayınbulak'tan siz mavo Aryaba Godo 218. liniyaya çıkıp onda uyadın siz andın Aryalyo Godo devlet yolu 216. liniyası çö ma Balğuntay'a gelip Balğuntay'dan ma 216 arkalık mında mansınız bulat diye likin O tağının içindeki bir bilek yolları da mağlamaydı. Devlet yolu 216. liniyasının ki muş Kuvşadın ötkendin kiyin ki bölge bildiğini tatip o olguyunun ki azırak bölge içi boğa yerde mağıl bombaydı ay yolda. Sizinki məqsidinizi bildim ben. Ve Goda ulan mayınıp nensen kemek çek Kuvşadın için ama şu Orlıkta ay yol bek eski hem mağabatınaşı çak koyga bilek var. Mağamaysız. Muşta iş. Yol bah! Lekin mağamaysız. Otketken körükü berip kuchadın ondaqta olguynun ki yolu bilen mondaq bası bulduk o deyip. Şu orlıktı bilek şu mağlı maydan tutsa. Orlıktı bir 50-60 kilometrdek bilek mi ki mağlı maydı katnaş çakır kalet de uyardı mağlı maydı. Yol bağlı bah, yol bah. Göçvaza aldı ki yollar avan diye uçan isil temel etti. Onda yeni qarsaq Nansan bilan zat shuna mangmayadisiz siz. Kuchadan kelib, boyam dedik-ku, Boymuloq kelib, Boymuloqdan Boymuloqning yo'li bilan Aryoba Godoga kelib, u yerdan yana kayningizga yenib, Ko'ril taraf qarab mengib, onda Bolg'untayga kelib, Bolg'untaydan onda siz shu Urumchi Lopnor yo'qursa tashvilga chiqib, mandaq Nansan kelib, bunda kasingiz mayin bo'ladi. Nima bu buda o'ylab qoldingiz siz? Ya meni gapga sevatamsiz ya. Ya? Bugün şu Biden Ürümçi'ye bakmakçı de Biden Ürümçi'ye mansız buldu. Yollar ravan. Yokur sertaş yol demiz ravancı mı?
3: 174 koncu yol kavri. Bu ince yolu, Karmaydan yolu yıkılsın. Gece yolu yıkılsın, kurep aldı yollar
2: var. Makul.
3: 174 koncu yol kavri. Karmaydan yolu, Tengat Ata yolu yıkılsın, Kuanoğlu yolu yıkılsın, kendim yollara var.
2: Ma'qul bo'ldi, rahmat sizga, rahmat. Sartam kuroran kalgushiga. Voy, uni 24 soat ochdi ne? 24 soat uchuqchimi qachonli bosingiz bo'laverdi. 24 soat uchoq. 174 ni ekranga chiqarsam bo'ldi degan olg'uchiga shuni yo'llab qo'ysangiz bo'ladi deb aytsiz. Telefon nomeringizni ham avat bering ha. Shu TV'ga qaytib bir gap qilsin. Undan sizga telefon qilib so'rsin, ya vechini qo'shib olamsizlar. Mana hozir biz meni yo'llab beramaymiz. Yo'llash usulini rasm tortib avatibdi-kan. Mana yo'llab beraylik desak, hozir ekran qil chiqirib olg'il bo'ldi, backuplik. Keyin 174 ga uchur yo'llasa va mana to'r radiosini olsinmi backuplik. Deb uchurlarni yo'llabdi-kan. Telefon nomeringizni qolaylik xo'sh bir yo'llab bersangiz, sizga telefon qilib bilmaymisizmi? 60 Sulu Meishichan va Huyanchi. Qingdao Huayan, Maya Traplada, ki ma o dihkalla bazarı be kızıp gitti ma vakti valla kilan aldayım mı yege dep Ayşem Gülmaz mı çürüyor laptı Ubul Kasımcan Ubul Kasım ka
4: yetiştirdiler yaşınızlar
2: yaşa
4: Kaşbaşar'dan yolu çırırken Kaşbaşar'ın kaynak yolları her şeyi tere provana.
2: Makul buldu. Rahmet, rahmet. Ma bir anlaş dostumuz Kırgız için bayan ben digen nakşını koyup beğenmediniz. Neymiş ki? Koyup beğenmeysiz. Derhal koyup birin. O hazır koyup birin. Makul hazır koyup bireyle mi ne? Kızık gelsin deymişsiz bana. Buldu mu ne? Bu ne?

0: Аңлаватқаныңла 107.4 қатынас санат радиосының әтігәлік yollarыңызды біз әмірі программысы. Қадырлық аңлаушылар программымызды намыстырмыз. Лауыз тамлық түрде аңлаушыларының ке бізге yollыға ұшырылырғы бірде қатқылайлы. Аптоным райлық маңа қалық доктор қансының ке алды үйке yollы бәк тосылып кетті. Hazırım tosluk dedi ha. Adıl Canman'dan düşündürüp tepti. Ben sizin çok gelip sen mi dedi. Ben 2016 yılı. Ha, 20 yaş vaktim idi ya şu. 20 yaş vaktiniz 2016 yılı. Hazır 30'ı kırdınız mı? 30 yaş vaktla. Ben sen bilen mağanca 40 saat yol yürüp. Taşlık mı taşlık, tağlık mı tağlık. Açta menep maşını bilen özem yağız kuşağı. 40 saatte kuşağı vağan. O vakitte telefonumu taz yakış işlemeydiğen signalımı yakışamaz. Şundaq mangan tinmiş qilib, hozir men ishni o'ylashgan tem, lekin toza qo'rqib qoldim. Mangal olmaydi dedim qo'yman Adiljon. Mangal bo'lmaydi hozir u yerda mang'anmaysiz. Siz manga yo'lingiz uchun naq bo'yam degan biz 216 Godow Oriolyu Godow. Ash xo'sha bilan mang'angancha u yo'l qaysi desangiz, hozir mush Urumchi Lopnur yo'q qursa tash yo'lga mang'angancha Samfangodin Oriolyu endi davlat yo'li 216 yilini islab Udullar narsang mang'angan yo'lcha Yongfong bilan mundaq. Ben fan götürerek mağdığa yol. Ne kaç yol şu siz mağdığa yol. Aç bir yol var. O yolun ağa hoşanın ötkendin ki mağmaysız. Tosuk. Katnaşkı çak koygan bana. Da it etkin de. Mağmay. Ötemeysiz. 2016 yılı mağdığınız rastı belki. Ki hazır ötemeysiz değil mi? Mağmaya gel. Veyşingi kirmez deb chaqirja avatdi. Ma jomiyanga chiqirib kelish uchun veyshingi kirmez. Unundan Gongjong Hao degan yerga kirmez. Unundan 174 ni izlab bunda topamiz. Unundan Shuji degan yerga kirmez. Osha kirsaklam osha Tianjiadao Jomiyan degan yerga osha mundaq bassaqlam. Telefonimizni ekran qilib chiqar emasmi? Deb yollabdi chaqirja mana. Ma'qul rahmat.
1: Ma'qulam shoda tanim rashanga yo'l qabri.
0: Ahatka, yaxshimi?
1: Men ma yana otdan sayilib chiqib, sayildim, jang'i ko'rdim, yo'dim ko'rib, yo'dim nisa kitdan oldi kech Alloh qo'rqa tiraman.
0: Ma'qul bo'ldi, rahmat. Abdurim javob chiqaramiz. Abdurimka. Ma'qul bo'ldi, rahmat. To'g'ri taksilar odatki ma sayyor taksilarga o'xshash, mashinani to'xtatib qo'yib, ommaviy qo'l yuvish uyga kirib chiqsa qatnash qoidasiga xilof bo'lamdi. Xilof bo'lmaydi. Ash taksilar to'xtatilgan yer to'xtasanglar bo'ladi. Xipinchovdan kelib, mushu Sanfango Unzavod taraf qarab manga yo'nalishda Jojon yo'li Sanfango 3 och yo'l egizdagi qizil chiroqda to'xtayotgan shofir do'stlar bakka qatib menglar degan uchirni tayyor janavar, rahmat.

0: Yaxşımsızlar, riyasetçiler. Mehmet Can Barman uçurlarını yollapsız o. Yeni karsak Abdükerim efendim uçurunuz.
1: Sağ ol, hocam. Kara kulağından kim kuşları, karabaylarım o son yolu da var.
0: Makul buldu. Buldu, rahmet. Andın, muşu hıpın çoğdun kilip, muşu Sanfango unza ot taraf karab manga yolun işte. Cucan yolu, Sanfango, üç aç yol, iğizdeki kızılçırakta tok yokken, bayam kıyafı çırken. Andın, Örümçinin havası emdi ısıp getem dike. Isıp getirdi dike ha. Ma aldığımız dike yaptı işte de hele rağır sık oldu ki. Hem üç günlük hava rayı karsak bugün gündüzünün keçik içi varlıkta Örümçide hava uçuk bazı bulutluk temperatura 21'den 32 Celsius'ya girazıkça. Eğer hava hava tutuk. Temperatura 23'den 34 Celsius'ya girazıkça. Ögüllük yayını muşanın 13. günü hava tutuk oldu. Temperatura 25'den 36 Celsius'ya girazıkça. Muştak oldu ki. Keler aptam da spirdik ya bak hele. Tinjik, dimiq, sıq diye avaray boldu aqşaydı. Nangonyanın ki aldı da bir tazlık uy ba şu yerde. Nangonyanın ki aldı da ki tazlık uyga tor taksiler mi maşinasını toktop koyup onunın ki tazlık uyu kırıp çıksak aparat tatamdı tatmamdı degen gepkende. Mani biz hazır katar saçılarımızı bir yollap bir sonra bakaylı. Cuma aşı yol belgedi ki. Taksilerga tatmaydı. Tor taksilerga çö demek çıkan sizde. Makul bir soru gitteyli. Yani bazı ma tor taksilerini perihlendirmek tesemez mi? Aile abdomobilleri bilen bazı da perihlendirmek bize kıyım boğan diken. Çünkü bazı bir işler gelge vakti da azırak bir kıyıncılık var mı da işte. Bir soru gitteyli. Ahetka.
2: Dörmek şu bu dostlar yol kavre. Nisan şirketini aldırdım ben ama şu altın lakı ol tarihini aldı. Kıtıllı. Güç şu azalara, maa tarafları asas etti yollara var.
0: Bak ol, sayfa avçurunuz.
3: Kumva ki tarafları aldırdı çünkü zaman çırıkken. Ben de uyarını aldırdı ki yolda hangi bir kokuklar yok, resmi tatili verdi.
0: Resmi tatili verdi o?
4: Öldürüz, yetirdik, taşlarca yukarı. Taşlar, son şahar, naişin.
0: Makul, buldum. Anladım ma o, Golcu'da yolu şöyle, Golcu'na hem bir yolu ravan depi bir yüz tuz. Manga yolunuz ne ha, Golcu bekçik, yol bekçik tuzsa. Çok ama tonlar üç köçüsü de maşallah cıkkı o değil mi ha?
1: Her daylandı, Golcu'ya ben, her bakarmayın kutuları var hocam.
0: Makul, buldum. Janubiy bağçınınki aldıdaki Hacetxanınki aldıdaki aparat tatıdı cuma minimum aldan kayda Hacetxanı kırıp çıkıp boğuça yüz köçenge çıkırıp çıkıp dikenme tatıdı o taksi olamdı tor taksisi olamdı hemisin tatıdı uyagi çimanlah dep yollaptım ha.
2: Rezet tutup uçurken devamlı yolu süre çoğumbaza taraflar yolla koş yüz taraflar gengin
0: o. Makul özal. Sefa.
3: O Nengoyan'ı aldırdı ki kim bu sarı fatihli verdi.
0: Benim anlatıcımız aldınız ya. O taksi olamdı, tor taksisi olamdı. Hemisin tatıda uyak tatlı çıkıp olmayı diyeceğim ha.

0: Bunlar iyi ya, bakmasam da aşağıya çizgi kaldı. Yolda internet var.
1: Makul buldu. Buldu. Qadirlik anlıq dostlar, anlıq atqınanla 107.4 Qatnan Sənət Radiosunun ətigəllik yollarınızdı biz əmrə proqramısı. Qadirlik anlıq dostlar, proqramımızdın kim üç optomobil klubi paliyyətimizgə qatnaşqına olsan, namı qulaqdan qulaqqı yetkən pulunuzda təcəydiğən Molligrin Abdulluri, Molligrin Abdulluri, optomobil nasıraşına oluşatqa, Abdul almaştırışına oluşatqa anlıqlarımız, Molligrin'a verip asıraşqı basanla buldu, hazır tunaq eçip oldu de dükkanlarını. Andın mavo en isiltemizde şöristik faaliyetimiz katlaşkını olsa Sertem Kroran Kalıgüşü Ögürhansı 24 saat açı da Kalıgüşü Ögürhansı için oluşatkan anlaşılırımız berip tetip kesenler buludu.

0: Saydullam.
1: Yakın davranı mı? Geçip ben.
0: O yaxşı o.
1: Yaxşı mı?
0: Yaxşı.
1: Başlatsan da sözüm et bu. Az da emek yandı bu çöz. Sen aramayız mı ya bu sen?
0: Orman mıyım oldu?
1: Yatan mı içeği? En bir gün maksudur anıza. Kulağı mı uyan?
0: Buldu. Mağı kesen yasan maykegin. Çıraylık sen yasan mısan mı? Degen deysiz o he. Hali yakşı ettim ha. Andın Ayşe Can. Esen Can.
2: Piyaz çözünü istiyorum bu ise azak patrileri denize azak tuz tibeti hem de sana söz kat geçmedi.
0: Bal de hem de ben anlamadım. Çanapım bol de o piyaz ne. Kaşkadım ay Kalıhan'ın aldı den. Maliye soğudunu aldık geldim. Yolla şonçilik Ravanke Maviye'de 10 yaşta çağımızdaki 3 kız. Oppak toy köngelekini kiyip yürgen yugurup gitip atıdı. Худди чыгып шунда чырайлык иш кылып, бек ума карап каптым э, иш кылып. Деп каргай таксичи кыз. Алдыңыз карап айдан. Тогуру талап буз кылмай мен хата аңлап алдым му я? Э, şu э, şu. Мен бу мен. Мен хата деп калган болушу мүмкүн э, тогуру. Дилмурат сынык дигенин тогуру. Мен. Ма хуян чушин э мен отел. Мен азыр эте э. O ya. Çu. Bir şey. Ya bir dakika. Ya buldu ya bir dakika. Koyan çuşun ok kara. Oyl taksiler. Bomaydı. Aşı telefon kıp sorap yakın abi. Telefon numarını evet bir eyle. 855 52 20. Evet evet tok. Abdi Kerem efendim çorunuz.
3: Alkavru hocam olsacak. Herbi çocuğu kusurlara. Karak çocuğu kuş. Bizim oturuyorlar maşını sakin. Tutup taşıyor.
0: Makol. Nakşıdım buranı koyup. Birden oram elin. Yakma yerip gitmedim de vasıta mı? Yerip gittin de. Oğzun yum diken gap mı? Ya ki bu. Yakıma bol de. Yerip gitti. Şunu nakşı koy diken gap mı? Kızık kensler o. Makol.
4: Kızak.

0: Nur, uçurunuz.
1: Şükürlük nasıl, darbaza akarak banka yönetme şükür.
0: Obul Kasım efendim, uçurdum bir şey. Doğru, muşkıl çekildi, yezip belsiniz mi buldu, avazlık belsiniz mi buldu hocam?
2: Bana kesen yazan maykeyi, çıraylık sen yazan.
0: Şibay Khan, darbaza akarak banka da maşallah intihancık gel, suratına ait astı kitabatımız, dep niyaz efendim, uçuruyorlar.

0: turmush uchurlarini yetkazib, sizlar uchun mulozamat qilish bizning burchimiz.
1: Har kuni diqqatingiz Shenjong radio televiziya stansiyasi Qatnash san'at radiosining safaringizda biz sirdosh programmasi bo'ldi.
2: Kelinglar, kelinglar, programma boshlanib ketdi. Programma boshlanib ketdi. Qiziqarli yangi paranglarni anglaganlar bormi?
1: Safaringizda biz sirdosh.
2: Biz sirdosh.
3: Safaringizda biz sirdosh.
1: Bu programmani Tırt soda çakış şirketi alaydı talep kıldı. Saklın boz kanç yirik edipini birer tırık ve tırık.
4: Yani şu tırık ve tırıtın gibi mi?
1: Çınak bambayt, bir tıklıktın, yedi tıklık çıbağın tırık ve tırıt yürüyüş tıklarını burun dadam işiltirken. Hem de ben işiltirdim. Bunun dike balam işiltirdim. Sakal ağaçtan sütü yakışınıp, sılıkla sopuna koşuldu. Bahası yanına özgermedi. Ecdattın evlatıkçı işiltirdiğimiz mengülük tırık ve tırık.

0: Diktan adı bulu vakını seferinizde biz sırdaş programımız.
1: Seferdeki mundışış en köngüllük. Kanikilin mundışaylı, sırdışaylı.
2: Seferinizde biz sırdaş programımızını anlamadım siz.
0: Seferinizde biz sırdaş.
2: Seferinizde biz sırdaş.
3: 107.4 Katnaş Sen Et Radyosu.

Yakında Maliye Ministerliği Uttura Kiçik Mikro Karxanlarının Qarız Ösüm Yardımı, Üskünü Yenilash Qarız Ösüm Yardımı, Mulazimat Kasbi Ticaret Asası Gavdalarının Qarız Ösüm Yardımı, Şahsi İstimal Qarızı Ösüm Yardım Siyasetini Qollashqa Şildiş Üçün, Abdunum Rayonumuzdan Maliye, Pul Muamile Hemkarlıqı Arqılıq İçki İhtiyacını İlgir Sürüş Məxsus Məbliğidin 177 milyon yuan acıratdı. Programımızda oralaştırılan uçurlanımı yetküzdük. Kınamda ve şimşubumuzda kagen uçurlağımı bir karıb deyliye yol uçurlardın. Dostlarımızdın Tur Taksi Ruzcan, Yağan Yoli Koş Yolunuşta, Şünçilik Ravanda uçur bir bitu, rahmet apışırıp aldık. Onun da başka yine dostlarımızdın Erkincan, Zırça İştipah Yolu da Tosluş Yok'ta uçur bir bitu, rahmet apışırıp aldık. Onun da başka yine dostlarımızdın Uçar Tur Taksi Niyaz. Yamalıq Donald'ın ötüplada baza qarab manganda üstü körük iğir tosılıp getdi. Mağmay turvatımızda püçür beribdi. Buldu rahmet tapşırıp aldıq. Onun da başqa yana dostlarımızdın Adılcan, Çöntiyen, Səhər Bulbuli, Zöhrə qatarlıq dostlarımızdan güldəsiləni sunub. Özününki radio aldıdın kətmək anlavatqallıq doğrusu ki, köğün sözlərini mu işbə adiləb yollabdı. Rahmet dostlar.

0: ama ruh bulun.
1: Kızıkarlık yeni paranlarını anlığınız var mı? Biz bilen muhlişini kalamsız.
2: Elbette.
0: Sabrınızda biz sırdaş programısı sizge cüşkün keyfiyat verişlaydı. Sabrınızda biz sırdaş.
1: Sabrınızda biz sırdaş.
0: Sabrınızda biz sırdaş.
3: 107.4 Hatnaş Sanat Radyosu.
4: Ohoy, sabrınızda biz sırdaş.
5: Dostlar, 107.4 Hatnaş Sanat Radyosu'nun sabrınızda biz sırdaş programısı boyunca 61 vattımız. Bu programımızın tırık ve tırtıklarını bazarak salgan tırıt sözü çekilik şirketi alayda talap kılgan. Dostlar, әмді де қытанлады болдығыны радио саяйды сәйіпсі. Бұл сәйіпімізді біз текестіке чоңқыштай қадими кент яйлықыны тұныштырымыз.

Zaman yolcularlık inik. Kece de yine yıldızlık asman penni umumlaştırış dersin sitesiz kılıngan. Yemek içmekke yaylağının asli ekologiyeli kuruşları talınıp, sürlengen at köşi, kolda uyutulgan kittik. Tağlıq dalı yavu köktatlarının təmi əqiqi bulup, kadimi kentinin cimcid, azad kəpiyatı ən zor dərəcədi namayan kılıngan. Bütün müsabıda sayahatçılar az, kıstılıp ücret tuturuş acizsiz. Özü avtomobil edip kent gibi vasıta barğılı buludu. Yol ahvali tekşi hem tuz bulup, bir neç küllük sıxdın daldılmış, tətqiqat ügünüş çoğunqur sayaydıge in dayın maskelidu. Qeyni dostlar, hazırının özü de radyoda öyden çıxmay durupla, çoğunqıştay strolluq yaylıqi, 100 yıllıq yağac öy ve qırlıqtağ ormanlardın hazırlandıla. Yazlıq tatilde vaqt çıxırıp, tekestiki müşu Tianşan'nın içkirsigi yoşurunqan, bu kadimi kent yaylıqıgı berip, 20 Celsiya gradusluq salqın tağ dalıda sıxtın dalınılınıp aram elip, yer şekli boyunca pannı umumlaştırış, köçmen çarucularının halıq örüp adıtı tətqiqat ügünüşüge çökmü şekilde katnışıp, əsli ekologiyelik sırlıq cayda, Şimali Şincan'daki yaylaqlarının yaz güllerdeki azadılıkı ve bilim cahattin üsüp yetiliş pürstüge, dostlar, erişip kesanla boğudak bir ayıl kişileri tan berip müşahede salkındap, güzel mənzirladın, huzurlanıp gelişanlarını tavsiye kılımız.

0: Beijing vaqti soat 12.
1: Avtomobil turmuşumuzun ayrılmaz bir kısmına aylandı.
2: Bunun bilen turmuşumuz rengarlaştı, katlışımız kolaylaştı.
1: Elbette avtomobil hakkındaki paranlarımız mı hele ağıp kaldı.
3: Amırak avtomobiliniz hakkındaki türlük bilimle, avtomobil sahesindeki yenilikle, seferinizdeki ihtiyaclık kuşurla benim avtomobilim programımız da.
1: Benim avtomobilim programımızı avtomobili yakış gördüğü Allah'ın doğru tanışı.
3: Benim avtomobilim.
2: Benim avtomobilim.
4: Bu programını Tırt Soda Çekiş Şirketi alaydı talep kıldı.
5: Saklın boz kanç yirik edipini birer Tırık ve Tırık.
6: Yani şu Tırık ve Tırık'ın gibi mi?
5: Çınak mamay, bir tıkılıktın yedi tıkılık çıbağın Tırık ve Tırık yürüyüştük tıklarını burun dadam işiltirken. Hem de ben işiltirken. Bunun dike balam işiltirdi. Sakal ağaçtan sütü yakışınıp sılıkla sopunu koşuldu. Bahası yanını özgermedi. Ejdat'tın evlatıkçı işiltirginimiz Mengülük Tırık ve Tırık.
2: Bu programın

0: Hazırının özüdeki en yeni yol ekvallarına karısak, Davan Beylo, İttifak yolunun Dondalyan Şiciye Karap Mangayın ilişte Abdumobula biraz köpken. Onunla başka İttifak yolu Cinin yolu Minha Kotsi Karap Mangayın ilişte Abdumobula biraz köpken. Onunla başka Hongshan yolu, yani muşu Tuğu Dagaosu Koçimci yolu Şimgo yolu Karap Mangayın ilişte Abdumobula biraz köpken. Onunla başka karısak Hüjanda da, yani Sucu Donglu'dun Müşü karşı donlu karap mangayın işte mu abdumobula köpken Şimgo yolu yani Dongchuan yoludun Minchuan şilu karap mangayın işte Onun iki Suzhou Dongjie koşumçülü yani Yingchuan yoludun Beijing nalını karap mangayın işte Abdumobula biraz köpken yürüyüş asken dostlar Onun da başka Sai Tesuretlik yolu yani Müşü Beijing Xinjiang Tesuretlik taş yolunun çıkış eğizdin Müşü Beijing Xinjiang yukarı süratlik taş yolu karap manga yönlüşte Abdumobula biraz köpken Onun başka Yohanalu yani Mingyuan Shilu'dun Xingming Shijie karap manga yönlüşte Abdumobula biraz köpken Onun başka Dondalyan Shijie de mu Müşü Kılımayı Shijie koşumçuyla yani Çarbak Kotsu'nu Shibilo karap manga yönlüşte mu Abdumobula biraz köpken dostlar yürüyüş astıken Beşin spomuz kegen uçurlar karsak Tursun Huamey'nin avazı uçurmak yanlayla.
1: Her yaşı bir yakışımı o. Ben kebasın
0: sürüzgeç.
1: Ben ballarım bilen sınmak yaptı bana adımıza. Programı yolu sürü veren mesam yaptırıp anlayınız. Programı alacaklar. Ve yaşı bir yakışımı o da. Nasıl yaptırıp anlayınız. Programı alın kebasın sürüzgeç. Ballarım bilen anlayıp adımıza. Programı alacaklar.
0: Buldu. Devamlı yaptırıp anlayışınız ümit kılımıza. Onun başka. Zühre Hanım, Bulbul Ede, Kanda, yakşı mı, yakşı tutunla mı? Şikimi 17. ili 12. ayınınki Wulin Hongguan S3 numarası bakken

0: Onun ki bofini mi normal kısınız buldu ki? Avazlı kuşurlarını anlayın ya dostlar, Abdurrahman Sumkici.
1: Yaşar Eylem, Kandırak, yaxşı mı?
0: Yaxşı mı?
1: Oldum, tanışıyor, tazırlarına şimdi ki. Aldık, yaşıyor.
0: He, buldu hakka. Bir digen dostumuz.
1: Siyaset de tam da yaxşı oğlum ha.
0: Yaxşı mı?
1: Nasıl kaçtığa geçer, silivattan, hayal gelmişti bizim adısın, silivattan, topurduzla. Yani şöyle ki, Tosya'yı ki belli pahalı bozan, maaşını sıçkırası ve. Amalda Tosya'yla makine evimizde. Yıkatan bitmemizde. Nasıl yaxşı olmayı ki. Anlamın işte bizden bir şey daha denler, burada silah kurulup, durumun sakinliğe, sana mangol.
0: Xatağı toşey bile yaptı mı bile idişi? Azaldım biz deyimiz o toşey bilen, İgiz başlık ayak olan yaptı mı bile idim anladım. Hatırlık çim o dostlar ha? Nur, Nur Ali.
1: Bana ben o 75 kadını götürür. Ben daha da can aldık sonra hoş gelmiştir olan.
0: Buldu ha? Davut Can.
2: Şöpüze sakın da yavrumun yaşına. Uzağa da yol 25 kadını verdi ha. Çok yoğunmuş artık da 2 saat 3 yılan oluşmuştuk ha.
0: He.
2: Ay çok yoğunmuş yaşlı nasıl bilen çok yok ha. Böyle beyecin ama o mesajken ha o sokun ki. Şuna severdi. Dikkat kıl benim türlü.
0: Dikkat kıl benim türlü ya. Bayağı un zatını aldı ki gepken bu ha. Onun için devamlı kuşurlağa karısak. Miran'ın aldığı her şeyi ünlüştü maşallah. Bek köp deydi o.

RS degen dostumuz Volvo EX90'ni so'rabsiz ekan, Volvo EX90 zavod tarafdagi yetakchi bahosi bo'lsa 795,900'dan 894,900 ekan. E'tibor qilinib bo'lganki bahosi bo'lsa 45,900'dan 52,900 ekan.

Ma Ford'nın bir avtomobili bar ekan to'xtursin Jonston qinsiz yo'li bitay. Ford'ningki 2017 yılının nusxasi 1.5L qo'l xotliq mashinkana. Onundan keyin Ford 1000 deyovdan birisi bor ekan. Tayyuan 2019 yılının Tayyuan'sidan birisi bor ekan.

0: 2010 жылынын колхот королла 1-8'lik ahran ne çipol bazar bazı hazır deydu. Tursun Canstam'dan avazlı kuşurun ağlapa kayılı.
1: Şunu ayetten Suriye'ye kolfat 10 mıntı atırabilir.
0: Hmm.
1: Şunu 23 gün ise mıntı atı 65'te 70 mıntı atırabilir.
0: 65'ten 70 mıntı atırabilir. Veyla ESP'a kaç pul yaşarcan deyip siz he? Veyla ESP'a'nın işkanık itibarı yokken 382.000'den 446.000 çıkken he? ESP'a Veyla'yının ki. Bunun şu 7 kişilik nuskusu ile 5 kişilik nuskusu varken he? Okşumağın tutki.
1: Şimdi 19'unki Tengi Adyalinti dattı, 80'inki maşının bazarlarda fatta 76-80'inki atırdı.
0: Hmm.
1: Şimdi 20'inki Toyota CHR dattı, 55-60'inki atırdı. Şimdi 13'inki Polkot Karola 18 dattı, maşının bazarlarda fatta 15'inki atırdı.
0: At.
1: Şimdi 19'unki Tengi Adyalinti dattı, 80'inki maşının bazarlarda fatta 76-80'inki atırdı.
0: At hızlarının 700 net kilometre mağdığan tipi bağ mı Tursun Canstam'da? Deptiken Tursun Canstam. Muşunu sizki kaydı bir yolu bitti. Bir nem kıp pekin ha? Bir kara pekin ha? Muşunun ha? Ekber hazır depsiz ki muşu Rucan yolu muşu Mienfin Çan tarafını deysiz gu onun inkin muşu Rucan yolu Cenubi kutusu da Kızıl Çırak Tok yokken de hazır 10 şavatı da cümle 10 şavatı da. Şikimin 23-6 ayının ki Tokmay Karolla Kançbol Depsizken, ben hazır Tursun Canstam gayet buraya. Onun 12 ilişkimi 18 boğma. Boğma 3. Kaç bol çıkıdı? Tursun Canstam'ın avazı kuşuruyor ya.
1: Siz sana yetkiş bağımlı da bile kızı yok. Yetkiş yok. 5 kişinin var modlu var. Şunun 23'ünki.
0: Ya Tursun Canstam 7 kişilik idi mi de ilgi Çanşı Han bensindeydi o. Modlu var'ınki Çanşı Han bensindeydi o. Şu bağ mıdır deydi o.

0: Tursunjon ustamni ovozni uchirayotgan bir boshdan anglab qo'yli-ya.
1: Yo'q, men uchun xato qilibman. Tanishuvimiz yo'q, ko'rishishim ham bor. 545 shunxonlik 23-chi modulvay bor. 162 ming qo'y. Shuning 23-chi ligim bor, 148 ming qo'y. Shuning 23-chi to'rtmay qorilar deb tur, bazalasi 70 ming qo'y atrofida. Şuna 18-ci bağma yoyo bar, şuna 45 min kat rabda. Şuna 14-11-ci siyari ve şükürtü tülaran, şükür 78 min manu dırttı, maşından bazarlar toplarsa 45 min kat rabda. Şuna 10-11-ci sonfen kolkot tepti, 8 min kat rabda.
0: Buldu. İn, dayın, köptün köp, rahmet. Ma zirtili degan dostimiz, yaxshimisiz, Quyon Qoychoning degan appni qanday tushirmiz, Qashqarda ishlasak bo'lamdi. Shuning bir ismini yo'llab biringa deydi, men sizga hozir yo'llab biray-a.

0: 호양 출신다 비상아 아저들이 호양 출신. 아크마짱은 아와즈 없이로 할게 안라일리.
1: 그래
0: Tursun ya siz mo qitildingiz ama Tursun jon ustamning ovozi uchurni olib qo'yli.
1: 2010-yilda Donxon qolqotdi. 2010-yilda Donxon Xonshan qolqotdi. 5-6000 qatrabdi.
0: 5-6000 qatrabdi.
1: 2010-yilda Svet SN 10000dan 15000 qatrabdi.
0: 10000dan 15000 qatrabdi kana. Абай арс деген достымыз Warwon-ның ки XC70-ні сорғанды, әмді бұ итібар қылынып болған ки бағасында, е? 229,900-ден 319,900-ге тен, е? Әмді бұның ки, мәсіленге, елікі, сіз машинны қуанжы қылмадапсыз ғой, бұны ашу Warwon-ның ки 4S түкініғы беріп, сіз әшеді параңлышып, бағалытып, оның кейін сиясетлері қанда, Şuyad otura paranlasınız buldu, ha? İtibar ba mu, yok mu, mesela gelip almıştırsınız maşinini. Konusunu yenisi almıştırsınız. Kandak itibar siyasetleri ba, şu H4S dökünü koyarı paranlasınız buldu. Atırsın Jaka, siz hapkıp buldunuz mu? Bol, sorma. Nur.
2: Vahvi görürsün, azıcık hoş yönlüsün maşin ve köpe, buna bu da bazen karabanga yönlüsün sen.
0: Buldu. Huyan Kuyçu digini işkincisi hazırtili aşu xeridala çürdüğünü ya. Sizden ben telefon numarını evet bedim, aşu telefonu bir telefon kıp sorap yıkın ya. Biz mavu taksi şoförleri qaysını çürümüz de. Tayyir siz qetildiniz ya, muşu hazır ve işin üstümüzdeki uçuru yazsanız bana bizi kildi olmuşun da.

bulutluk temperatura 21'den 32 Celsius gradusca. Ert gündüzün kiçikçe hava bulutluk bulup keyin tutuldu. Temperatura 23'den 34 Celsius gradusca. Muşu ayının 13. günü gündüzün kiçikçe hava tutuldu. Temperatura 25'den 36 Celsius gradusca bulup keyin tutuldu.

Hürmetlik radio anlayıcılar, benim Abdumobilim programımız ahırlaştı. Program riyasetçisi Yaşar Yalqın, növetçi muharir Ramila Ablimet. Hem de dekhtanlar 174 Katna Senet Radyosu'nun anılçı aldığı durduğun tüşlük yollarınızda bizden bir programımızda bulsun. Hayır, hoş dostlar.

0: Beijing vakti saat 13.
1: Yolunu aldınız hemen.
2: Bana başlandı.
3: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hamra programımız.
4: Bu programını Ürümçü Dönkörük Folk Islıklaş Mayları Mulazımet Orni Alayda talep kılgan. Abdullah'ın yeni süpet erisi boğan IS, AI, C2, C3, C5, C6 ölçümünde işlengen Folk Islıklaş Mayları herkıl yukur önümlük Moit Asaraş hem devletinin altın derecelik gaz sıkırış ölçümündeki Abdülmobil'ı maskeldi. Amerika Abdülmobil'ınızı Abdül talıganda Folk markasına alay dikkat kılın. Folk Islıklaş Mayları.

0: Rastaya durmuş radyo anlamıqan yaş tam tüvüdeki taşmış radyo anlamıqan adam tansımış devrinin aldı da uçurlanımı ufku opmada yetişip devre yetişme amaydı deyimiz. Çünkü biz nurgun nurgun uçurlanı yan uçurlanı silahı yetkizimiz emez mi? Davandın ma o humi ağızıgı geldim yollar avan deydu minju diyen onu ucumuz ha? Çidavan canubi yolu koşunuşta şunda ravan ki onu ucular min vilanla. Abdikerim Lerik, Şimali Beijing yoludan Janubi Beijing yoluğa kagice yollarda maşin sel köp, tosuluş yok degen uçurunu bəgengen. Gülcemila isimli qanlıqocumuz Zühre qız yaxşımı mənğu ətigendin keşkici ba, dukan aşqaş, həm riyasetçini ziyriktürüb, gipiga arılışıb, putuluşub keşkici ba məndaydı. Şu bizning gəplərimizgi arılaşqalılarını şünçilik qarşı alınız, yaxşı görümüz. Ulan ergiz siz degendek putlaştı deyip karmayımız, zirikmeyimiz, tirikmeyimiz bozamış bizgi gəqibli bəsə tən əvü deyip anlığalığın büldürüp tuysa bəxuş öktümüz. Beijing Beylu aridurumqı qarabmanğa yölünüş də Çınbeyi Cugan dağı kilay degendə qızı çıraqını otturdılı bir maşin buzulup qapdı, şu səbəbik maşinlar səlcik, ləkin ziyadı tosuluş yox deydim Məhmətcan tor taksisi Tur taksisi Yusupcan Zöhrayla Turpan'a kocam borusu deyip. Muş ısıqladım ha Turpan bugün ne çok etti ben bir kara bakay. Durum ha ürümçünün ısıqlarına çıdap bulamay yürgüm sepki tadıdım en hazır. Turpan 41'e yukarısı. Töğüne 29. Ötkenlerde, ötken günlerdeki karğanda çüptü hılı 950 gradus. Şu an bir havası bir yan sonunda bir 9-10 ayla bu son. Barılığa iş olsun. Şu aklada basak bula. Uyada anan kim birip men tayyab qama endim bek ısıq bolsumadan faqat chidiyamay qaldı ekanchu yana Şarıq Suju köçsi Qarbi Suju köçsi Beijing otur yollarda avtomobil sal köp tosulish yok deydi Abdikerim ha hamma ishensan bir gek qilinga bir gek qilinga
1: siz yuqorida siz kel ketib qoldingiz men yobalar yetkizmay xup bo'ldi
0: Bala degen şu ya apsını ya dadısını tatudu tatmısı qanda buldu siz oylana? Yo, no, toğra emas qo bir yerleri şunda mı?

Onda siz şu 4-nji aylarda ya 9-10-njy aylarda berin. Lekin o karızın içi kirip aldığımsız. Salgın oturup gitsiz de. Afran, nöldün tüven bile nöldün yukursa okşumaydı. Lekin her şey kız kırıka da fıçırı yalaptı. Bayağıma bu Mayfur'ın, Mayşen Şan'a ayalı Mayfur'ın müş kızım goyagi dadısını tatıptı, mit-mitlik okşaptı çıktı, bir kilipten çıkan dektepke kıgan. Onda çıkmış hata, okşumuz hata desek bana ama bu Mayra şükür adukat mı bir özünün kespi nemisi de turup meydanda turup yakıptı. Bir kilip olmasa sot görüşüde gayet çıkaldı. Şüemez mi o? Rahmet 10-nji ay bayramda basam bulduk edip. Aştakınan tas payız vakti. Yeni Zühre Hanım'ın uçuri. Zühre Hanım Ahmer Vahit'in olurda ham tamaklan kemirlan çıkırdı cümü aşağı Zühre Hanım dugun kırp asanla buldu. Ahmer Vahit'in onda çıkırılgan tamakla, ham tamakla. Ah gönül, nemişlan kıketiniz, tamak tayarlı kıvitipti. Maş mı nime kaynatkınız? Kavamantısıq tayarlı kıvitip, kavamantısıq amana. Kavu hoşan bilen maş kaynak kıldım. Dik gidik kılığa, körüşüp kulunuzu bir tutup resim uçuşu olaysız bilen de. Bu konuda teklif buldu hem de. Tamak ne itpsiz, men dik gidip barı diken mi? Körüşüp kulumuzu tutuşup resim uçuyduğumuz şunu ola yandıken mi? Bu fakat maalıkı neyim logiki bir kıl düşmeye kaldık maalışla. Elbette siz tamak etken bu gandıken ben berip tamak ne yiyiş tamak teklif kısınızı yiysem anın denkin tamak ne yap oğan ki resim uçuysak asıl muşta boz toğırıl demez mi? Babda özünüz yana maş kaynak bilen kavu hoşağını. Alımcan uşaqtınız güzel bolsun. Qashqadın yolu uçur eşin ifadın İhbarxan soğudu şəhərisig boğan arlıqda maşinla bir qadar köpken alaydı bosu şu digən uçurunu yollağan kənə anadki ma Qashqadiki anıq uçula nəx muşu gəpni qıldınla isim güm kə qaldıyma isimna bardı muşu muyum gəpni davitey bizim mavu 174 qatna sənət radiosininki Şinjan məzilik təmizdə Qashqa səpiri paletimiz başlanış aldıdı turvatıdı. Endi biz şu bu qatımlı Qashqa səpirge atlanğan çığımızda Qashq Azizanı Qashqa'ya berib Qashqadiki taamlarını, minsularını, şunundak səyligaq, aramgaqlarını, sayat noqtalarını təşviq qımmaqçımız. Әнді шу қатада яна мүш ауынғычыларымыз ғашты да. Шындақ мүшу емек-шмек сорыларын ачыдыған, анандыки менсу ачыдыған, сәйліғақ, арамғақлағын ачыдыған, мүштақ достырымыз болса, тәшвіқа, біздің тәшвіқа қылып берішімізге ихтияжы болса, алақыласы болды. Алақылыш нұмырғынланы қалдырып қойсаңла болуды. Яки мен тәшвіқат қойғызай деген тім деп, азыр біздің кема вейшен салонымызда сөз қалдырып қойсаңла мы болуды. Анымау, Qashqa'nınki sayahat pəsli hazır. Jay-jayladın Qashqa'yaga sayahat kildiğan sayahatçılar bək köp. Yıldı muştaq vaqtta nurgun sayahatçılar Qashqa'yaga berip Qashqa'nın Azizanı Qashqa'nın güzel mənzirlerini körüp ketudu, mədeniyetini düşünudu, bunun da muşu tamlarga iğiz tigudu, çıraylıq muşu layiligen minsulada, öylədi, yetip aram aludu, səyligaqlarını айлынып сәйлік қылуды, тамаша қылуды, арам қақларды арам алуды. Шуңа әнді мүші ирақ еқіндің келедіған, қашқайғы бардыған саяатшыларының мұ, қайсы орында қандақ бір яқштамақ балықыны білдіргіңла болса, яки өзәңланың кен менсу ұлырыңланы шу саяатшыларға тәшвік қылдыргіңла болса, біз біле ала қылышыңла 174 қатна сәнәт радиосы сілі үшін манымшу тәшвіқатлық ролыны өтешке тәйяр. Анам шу ихтияжы ба достырымыз ма вейсин салонымызда сөз қалдырып қойсаңла болады ә?

0: Ravan dediği anıgıcımız keçilik taksi şoförü izdeyme Orne Tiansan rayonu Üşette, Parla, Honhui, Tauzcan, Muş etraptın boz buludu. Maşina Beyvençün şirketinin zımınlık Kia Fruidi, əmdə 3 illik boğan maşina Aydüksü bağlanmen bile alaqlasanla buldu ve işin bilen telefonum ortak numur dəb qaldırıp qoğanken 136 3 79 71 221 keçilik taksi ne aydaydı gücülə bulsa Muşu numarı bile alaqlasanla buldu. Шичиху тарапларда yollar раван дейду Абду. Абдикеримли ирик шимали бекет атрапларда машин сәл көп тосылыш жок дейду. Хачан элан жайдыму яда бек жайды бадыңыз эланны. Qanqoy körüknün üstü Yöjingay tarap qarap manga yönüşte машин көп тосылыш ба деген учурны Nur bəgənkənə paylım qınanla. Esil təma göç bazırın aldıq yollar avandaydı. Anvarının avazı qüçür bəkə anlaylı ya?
1: Yaxşı, yaxşı mı?
0: Yaxşı mısınız?
1: Ben bu şu dağın tarafı bir saçı küçü de evetken bu su bitken su. Tostu bazım çanlı yanının Kızıl kiraz şeye geldi ya, cebimi üstün bulmaydı. Asasen satmış, böyle talese var, hoş kaldı ya hazır. Kaldı. Mirem'le aldı, koşuyor, ürün yerde, kuş, kuş dağıtlık. Yerle mutlu sıkıntı açtım, çağırdım hazırlığına, dağın çanlı yerine aldık geldi.

u nayi degen bolumu yo'q yo toksiklini tashlab qechib ketdimu yo nimish bo'ldi bu toksiklitmu yedi yetibdi mana yetibdi deb qo'yayin shundoq bo'ldigan gap o'rilib o'rilib ketgan ekan ha endi bu ishlarni biz ko'p askartuq programmamizni ko'p deyilgan toksikli deydigan suratni astilib menglar deb endi mau qarg'andi ma optimu bulmu yo'l o'zgartgan o'xshaydi a chiziqni o'tiri dastlab qiynalganga yo'l o'zgartgan vaqtida tegib ketgan so'qiyotgan o'xshaydi diqqat qilib mayli toksikli deydiguchilar bo'lsin yoki optimu deydiguchilar bo'lsin a diqqat qilib manglar Şirali Güertağ yolu ravan, ma yolda taş yetişip oyunu oynamda cık taş bu yolda ki deydi o. Anan ikin Altay yolu, Altay götürme körü ki şimaldan canıbka karmay garbi yolu çıkış eğizi da tosuluş eğir. Kumul canıbı yolu çıkış eğizi de mu tosulup, bu eğizimi tosulup Apnum Raylıq Muzeyini aldığı kəldiler dəb. Şunda buldu də, o təşviq qatla şunda buldu, həm de Şirəli. Siz mi anımı da konunuzda oyla pərəz qıp qoysunuzla, mənim pərəz qıldım, şunu nim qılay desinizlə, ədəb sizgi çıxır bəməydi, o, o, latar ebildini, şunun qoxşaş iş.

0: Dostlar, programımızda yıqımlıq küylədin uzır ilu atısla. Onda xoseyna davamlıq uçurlağı qarısaq. Mavu Vankı'nın aldıdaki yolla koşunuştu Ravankan degen uçurunu öz al bəgənkənə. Vankı'nın aldıdaki yolla Ravan bosu yaxşıqı. Onda ise Xayşen Mur degen anlıqıcımızın uçuru.
1: Yol xəvri, mavu Kərəkəşar yoldun. Uzunlu diye açamadım bu arada. Sadece biraz kesikti, maşınlar biraz kötü.
0: Buldu makul. Onun başka yanı Nur.
1: Şimdi gördüm, sen akrabi arzı kadar falan yanı başı.
0: Buldu. Mahmutcan Sayuli, sucu yolu bölgede de bir maşın ot getti, ot gitip de tep. Resim tatıp evet genkene, mayazın gündemde muştak maşın ot, özgüden ot getirdiğin işlamı körüldü. Şuna hemde bizim o ilgirme muşundak işlağa ait boğan məxsus programından işleyen hemde adette malıqı maşinimizgı çoğum mavu mehoçini sep koyumuz bab oluduğu çoğum ayırmaylı bunu ma şu ilgindak dəmallıqı tatıp ilg özümüzün istedi ba dəmallıqı tatıp alalaydıgan iliş kolaylıq boğan yaqı koyulu bazıla onu işçik bir yaytı kıvitidikken lazım kumayımız deyip. Aşı lazım bu mığını yakşı. Bunun ki tasadip hem de bir şop kağın bolsa mesela hem de üzümüzün bu mısımı başka maşınlardım işte ekval körülge vaxtı da biz yerdemdi mu damalıq tatıp alalaydıganğa mışındak şu otu çürüş esvabını

Nur азыр даңлык тоңду машин көп, тосулуш ба деген учурун ёллаган экен. Фондо үрүмчү такси шундайга бу учурун Бай Махмутжанму ёллаган. Hem şunu da kimdi, bayımı bir kadar asker dişlerini asker tip öttük ama maşın temperatura yukarı vaxtlarda maşının işçiliği mu asan ot aldığın buyumla buz koymanla, eli bitanla, ettirlerini, bizek buyumlarını, solya botulkularını, degen dek neslerini, evi tanla çakmakla bozum, evi tanla tumusun, deyip asker tüke. Buldu rahmet uçur bəginin lağa.

0: мыс азырның өздімі даван жаны бұйолы вәңкі қарап мұшу мау даван шымалы елі қарап маңған еңіште әмашылла интайын көпке үріш астыкен досла андын мау Miren Şavcı'nın aldı direp koş yönüştü maşınlar intan köp yürüyüş asta dostla. Andın yana Tiansan Gongyan'dan muşu Şöbeyçan karap mangan yönüş. Davan Şimali yolu karap mangan yönüş de maşınlar intan köp yürüyüş asta dostla. Andın Davan Şimali yolunun muşu Çanlı yön aldı direp Fuli yönden karış direp de mu maşınlar intan köpken dostla yürüyüş astıken paydalanıp kalanla. Andın 10. yol ahırkı bikket muşu. Davan Şimali yolunun muşu Şinfulu qarap mangan liniyesi kene maşınla intan köp yürüyüş asta şu sebepten Fukan koçusdu mu Kızılcıraqda sel ücret duruş ehvalı bah muşu Cinkun'un aldıdaki Kızılcıraq 10. yol ahırkı biket etrafıdaki böleklerde maşınla biraz köp yürüyüş asta andın say yolunun ehvalı qarsaq dostlar say cenubi yolu koşumcu yol Guanghui körükten Xunsay yolu'ca cenub şimali yönülüştü mu Maşınlar nayt köp yürüyüş asta sürat 18-19 etrafı da. Şavuşumur etrafı bardıgan dostlarımız amalba. Amevi katnaşın talışınlarını tavsiye kılımız. Yollarının ahvalığı devamlı qarsaq dostlar Xunguangsha yolu mu maşınlar biraz köp. Yani Çidavan şarkı köçüsünün Xınan şarkı yolu'ca şarkı harip yönülüştü. Maşallah biraz köprekken yürüyüş asla lekin alay tosulgan ehval yok. Muşu Şinjan Goji, Huijan Zhongxin'nin aldı tereptik yol bilekleri. Andan Suju şarık kötüsü koşumcu yol Yingzhuai yoldan Beijing canıbı yolu gıca. Şarık harip yolun işte. Muşu Özmü güzellikler doktorhanısının aldı terepleri de maşallah nait köp dostlar yürüyüş astarak paydalanıp kalaylı. Andan Qarmay g'arbi ko'chasi qo'shimcha yo'l Charbag' ko'chasidan Shibiluqcha g'arb sharq yo'nalishida mashinalarni aytib ko'p yurish asta surat 17 atrofida Tayvan shimoli yo'li Yingbingludan Xebei g'arbi yo'lgacha shimol janub yo'nalishida mashinalar bak ko'p yurish asta surat 19 atrofida Beijing o'tir yo'li Qashqari sharqi yo'ldan Xinan sharqi yo'lgacha shimol janub yo'nalishida bo'lib mushu Xuijashidagi Guangchang atrofidagi bo'laklarda mashinalarni aytib ko'p yurish asta hamda do'stlarimiz mavu ta'til mazgilda nurg'un ata-onalar ballarini elib Cay-caylardan ürümçüge kilip, sayahat kilip, müşeyedik işlerini bitirip atıdı. Ürümçüdeki atallamı şembek şembeden paydalanıp, muşu ballarının tətil məzgildeki turmuşunu texin beytiş üçün her qay sodu saraylağa, oynaydıgan caylağa ballarını apırıp atıdı. Bəzi dostlarımız yıqın ətrafdaki sayahat mənzara yollarına berip atıdı. Başqa ülkelerden mu, ürümçü kəgən sayahatçilə intayın köp. Şunun üçün dostlar yollarda qatnaşının köp buluşu, qatnaş besiminin eşip getişi inıqlı turgan gep. Şunun üçün dostlarımızdan amal ba. Amevi qatnaşını tallaş imkan eti ba caylağa bağa vaqtta. Amevi qatnaşını tallap bir yeşil səpərgi çıxışın için dilimizden ümit qılımız. Muşunda boğanda yollanın rabalıqı kapalatlı qılgılı boludu. Andın dostlarımız avamı kündün küngi yeni sıvatıdu. Sırtlağı çıqa vaqtta. Birinciden usuluqnu köpürek işçeyli. Mulstek nəslənəməz dostlar. Ma beden temperaturu bile yıkılışı dağın temperaturdaki normal temperaturdaki suni köprek toluqla bir işge ahmiyet bir eyle çınkı düşmezgilde sırtki paliyetini azayt eyle bulup mu yaşangan eğir ayak ya gedin artık küçük balla tini acizla muş noktala qalay diqqat qılayla eğer bedenimizde azraq ısıq ötüp qalgandak bir yaramlıq alametleri görülse yeni gerek bolsa derhal bir Hava tanışıgış ba, soda saraylarına işçi girip salgındap, sotuluklaşka ahmiyet bireyli. Eğer bir yaramlıq küştük bolsa, çoğun vaxta doktorxanğa barayli dostlar. Muş noktalağı alay, dikkat kılaylı. Onda bolsa Veyşin Supomuzga uçurgu devamlı qarsaq, uçarı tor taksi. Niyaz, Yöjingaydin, Tianshan, Mugu, Yichi, Arçıgı kəgüce yollana ait ravan dəpti. Nurmu yol uçuru biripti. Da şimdi Şavşimir'dan aldıdık yollamı, koş yolunuşdu maşını səl köp, azraq dostluş ba, dike uçurunu biripti. Nurgun dostlarımız, program məzmunlarımızın yaxtırğanlıqını bildirib, uçurlarını güllərini əvətib sizlə həmanlığa rəhmət dostlar. Həm də bir-birləb oxuş imkaniyyəti bulmaya qaldı, çünki uçurlar biraz köpə. Uçurlarını yeni alətdə dostlarına yetkilsək, dostlarımız uçurlardan paydalını varsa deyən ümidimizə, Min Ruts isimlik dostumuzun uçuru.
1: Yaxşım siz, yox, kimimizi yazıqlarına abin, sotaq,
0: Rəhmət, uçur bəkəndə. Radyonun avazını sən pəsəydi vətgən bolsanız, texmi yaxşı anlayı tuxda, səvinə uçuruba. сәбімі қаршы алымыз, қаршы алымыз деп ұчырланы еллапты. Көптің көп рахмәтті. Қадірлік радиоанлығычы достыла, азыр үрімчедікке еллағының ахвалдырманымы шындақ жай жайладыкі достырымыз му, давамлық ең ұчырла болса, өз аңла тұрватқан жайладыкі еллағының ахвалдырдың ұчырланы бәс аңла болуды. Әмді саят мәзгілді. Yollarının əməli əhvallarından dostlara köprək uçur bəlsək, dostlarımız paydalınıb səpərlərinə naidi könüllü qalət qılıbasa digən ümitdimizə. Qadirlik radioanlıqçı dostlar proqramımızın Xotən şəhəri Qarqaş yolu 55-ci numarqı cəyləşqən Bərkət Açlıq Mayzaudi alayda tələb qılğan tırıq və tırıq tıqlarını bazağı salğan tırıq soda çəklik şirkti mu? Proqramımızda alayda tələb qılğan bu orullağa Çin dilimizdən rəhmət eytimiz dostlar. Onda bolsa Davamlıq məzmunla diqqətinladı bolsun dostlarımız. Radio anlıqçı dostlar bir anlıqçımız mında bir sualını bizə oturğa qoyub əvətib digan. Mən bir dostumğa 50 min yuan qarz verib durğan. Eyni çağda yaxşı dost boğaçqa o faqat mənə addi qarz hüceti yazıb bəgən. Ösüm və konkret qarz qaytırış mühültünü pütüşməgən. Hazır 2 il ötüb getdi. Mənə ciddi pul lazım bolub qaldı. Lekin dostum bu qarz pulunu texicə qaytırmadı. O yazıb bəgən qarz hüceti yeni küçkə igi bolamdı. Mən bu qarz pulunu qanda qaytır bilişim kerak deb məsləhət sorabdı. Əmdə sotçının bu vaxtki düşəndirişlərini anlapa qaydı. Qarz hüceti sizlər iki tərəfinin həqiqi məqsəd ifadəsini bildirgən bolsa, adətə küçki igi boludu. Gerçi məzmunu addi bolsa mı, lakin dostunuzun sizdən 50 min yuan qarz alğanlıq paketi iniq bolsa, onundan xalığan vaxtda qarz qaytırışını tələb qılsanız boludu. Көп қатым сөйлеген болсаңыз мұ достыңыз яналық қайтырышын рәт қылса, сіз мұнасыветлік іспатларыны топлап, әріз қылыш ұсылы арқылық оқуқыңызны қоғдысыңыз болуды. Али халық сот мәхкемісінің әқтіләп дейлі оларыны сот қылышта дәва вақыт чеке түзіміні тәдбіқлашқа дайыр, бір қанча мәселі тоғырсыдеке бәлгілімісінің 4-ші матысыға асасын ада қылыш мүхілдіні пүтішмеген тоқтамларының дәва сүрке адатты әқтарының қарыздарының қарыз төлішіге қарта ұзартқан мүхілді тошқан күндін башлап есапланды. Мұндақшы қылып айтқанда достыңыздың сіздің пұл қарыз әліш дәба бақыт жеке, сіз оны іздеп пұлны қайтырышын сөйліген, әмді инік қарыз қайтырыш мүхілді тошқан күндің башлап есаплынды. Герчі 2 ел өтіп кеткен болсы мұ, сіздің пәкат қарыз қайтырышын сөйліген қатырыңыз болсыла, бұ еніла қанын қоғдайдыған дәва сүрке ішчіде болған болуды. Әмді өсім тоқырсыда әқтіліп қанун дәстурының 680-ші мадысы да. Təbii igilə otursudiki qarızda ösüm pütüşülməgən, ya ki, iniq pütüşülməgən bulsa, ösüm yox dəb qarılıdı, dəb bəlgiləngən. Şun siz, pəqət dostınızdın qarızdın dırını qaytırışını tələb qılsınız boludu. Ösümünü təşəbbüs qılalmaysız. Onundan başqa, Həq tələb qanun dəsturunun 676-cı maddəsidəki bəlgiləməgə asasən, siz dostınızdın qarəli ötüb getiş ösümünü töləşini tələb qılıb, onu məbləqni igilibili zini ornada kösünüz boludu. Lekin hisoblash vaqtini qarzdorni izlab qarzini suyligan hamda uning qarzini to'lishiga qarta uzartgan muhlat to'shgan kundan boshlab to'xtam tuzilgan chaqdagi 1 yillik qarz pul bozorining baho ma'lum qilish o'sim nisbati, ya'ni LPR bo'yicha hisoblash kerak. Aldi bilan do'stingizni izlab qarzini suyilishingiz, qarz qaytarish vaqtini oydinlashtirishingiz tavsiya qilindi. Agar qarzdor yanala qarz qaytarishni rad qilsa, pul yotgash xotirasi, qarz hujjati Qarızın süyləş xatırsını toplab, dəva yola arqılıq özünüzdən hüquq mənbətinizni qoğdısınız buludu. Örmətki radioanlıqıcı dostlar, məzmunla davamlıq deyiqtınladı buludu. Qanun toğırsıdır ki, yaxşı məzmunlarını anlamaqçı bolsanla, öz anlamışı yoluqqan məsələgə cavab tapmaqçı bolsanla, hər vaqt qanun proqramımızın yaxdırıb anlaşanlarını çin dilimizdən ümit qılımız. Çünki proqramımızda berilgən nurqullıqan dilo misalları, Мұшу біздің әмілей тұрмышымызды үзбәген бір қысым мәсіліләгі ұқшап қылышы мүмкін. Шо арқылық өзанла тәдбіқлап қанун әққіді ке білішіңланы тіғім күчәйсіңла болды, достлар. Яқшы мәзмұланы аңлап, қанун жәтті ке біліміңланы тіғіму, чоң құрлаштыршыңланы чин діліміздің өміт қылымыз.

Celsiye gradus töwüne 23 Celsiye gradus boludu. 13-nji ýyla gündüzden kejegije hawa tutuk ýokur temperatura 36 Celsiye gradus, töwen temperatura 25 Celsiye gradus boludu. Demek dostlarımız temperatura ýanlam örleýdik ýana kejedeki temperaturdymy örleş bulduk ýan şunun üçin dostlarımızdan ısıktan saklanış tedbirlerini yaxşı kullanışını tavsiye kılımız.

0: Beijing vakti saat 16.
1: Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla tesir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duygula sizi bir aram kılıp, yak sizi çeksiz şatlık çömdürdü. Hayatlık musabısı da siz kimlerden minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözlep, minnettar kişilerinizge rahmet itibilin. Endi anlaydığınızla Katna Sennet Radyosu'nun sizge rahmet itkumba programısı.
2: Bu programını Tırt Soda Çekişirik'te alaydı talep kıldı. Sakılın bosu kançı yerik edipini berer Tırık ve Tırt. Tırık ve Tırt markasının yeni mahsulatı Varis markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 ayıcı işletkili boludu. Ecdattın evlatkıcı işletilgınımız Varis markalık sakal ağış.
1: Kadirlik dostum, her vakit kalbinizde minnettarlık gülleri içilip dursun. Minnettarlık duygusu sizge muhabbetinin nemelikini, hayatını süyüşünün mänisini çoğunkur his kıldırdı. Minnettarlık duygusuna ige adam pasif keyfiyatının tesirge uçurmaydı. Şuna her vakit kalbinizde minnettarlık duygusu balkıp dursun. Sizge rahmet eytkumba programımızın yaktırıp anlaşanlarını karşılığımız, ben riyasetçi dostumla Risalet Kasım. Bugünkü programımızda tümendikidek mazmurlarını uğurlaştırdık. Alda bilen kutkuzuş yerden bir iş ətirde əzaları Cuşu yani her vakit yad etip turdi mavzuluk akbarat hikayesini sözləp yerimiz. Andın Arşan nahiyesedeki umak balala vazipi icra kılavatkan xalq saxçıları, saxçı yardımcılarıga su yetküzüp berip rahmet etkallıqı toğrusudaki mazmunni sözləp yerimiz. Programımızın devamında Şinjan Gun'an sahçıları bək qaldısken mavzuluk akbarat hikayesi diktanladı boludu. Qadirlik radio anıqıcı dostlar, məzmunlarımızdan anlıqa çiyana davamlıq, programımızda qızgılıq bilən qatnaşqaysıla Veyşin Supamızın numarı XG1074FM, XG1074FM. Hürmətlik radio anıqıcı dostlar, əmdə diktanla programımızdan təfsili məzmunlarda bolsun. Qadirlik radio anıqıcı dostlar, aldı bilən Qutquzuş yerdən beriş ətirtə əzaları Cuşu yani hər vaqt yad etib turdi degen məzmunni sözləb yerimiz. Şeyxanzə şəhərdəki Şi Çıng Cianhu Qutquzuş yerdən beriş ətirtinin ətirət əzaları hər qətim qapsılıb qalğan avtomobillarını sörəb Qutquzuşqa təyərli qılıvatqanda haman birəylən Şəucu degen isimini çaqırdı. Andın köpçilik sükütkü çömüdü. Ula çaqırgan Şəucu degen kişinin əsli ismi Cuşu Yang bolup 1989 yılı tuğulgan. Şi Çıng Cianhu Qutquzuş yerden beriş ətirtinin asaslıq əsası. 2025 yılı 8 ayının 10 günü səhərde o Manas Deryası vadisinde yüzbəgən kəlgün apitidə Qutquzuş yerden beriş şəryanda qapsılıp qalgan amını Qutquzuş üçün qəhrimallarca qurban bolgan. Şocaqda o əmdala 35 yaşlı idi. Yakında 2026 yıllık Tunju Türküm'deki Cungo'daki yakşı kişiler tizimliki ilan kılındı. Cuşu Yang adalet yolda pidakarlık körsetken yakşı kişiler tizimliki gikirdi. Şu günü keçide Manas Deryası vadisi da toyuqsız kar yamğur yığıp kelgün apti yüzbədi. Xan Əpendi avtomobil haydab kız dostunu elib derya kırgıqıdaki taş yolunu boylap ketip atkanda avtomobil kontrolluğunu yoktup deryağı serilip çüşüp ketip işgeylen avtomobil içi de kapsılıp kaldı. Kel gün davamlıq örülap avtomobilini her vaqt iqtip ketiş ihtimallı qapa idi. Səhər saat 2-dən 15 minut ötkende Cuşu Yang öyde tatlıq uxlap atatdı. Qutquzuş uxturuşunu tapşırıp alğandın kiyin o dərhal orundan turup nəx meydanğa atlandı. Qutquzuş yerdən beriş ətirtinin ətirət başlığı Feng Jianjun keyin əsləb mundaq dedi. Cuşu Yang yetib gəlgəndən keyin dərhal cabduqlarını elib, laysudu zonziyib ulturub, mahirliq bilən arğamçını qoşlab çəkdi. O qutquzish kiyimini kiyib, shiddatlik iqvatqan daryo suyiga kirib, qapsilib qolgan avtomobilga yiqilishib, chig'iriq arg'amchini avtomobilga ching bog'ladi. Mashg'ulotni tamomlab, qirg'oqqa qaytishga tayyorlanayotganda, daryoda tuyuqsiz kuchli to'lqin ko'tarildi. O kelkunda bir necha qatim dumilab ketdi. Arqadilla shiddatlik kelkun suyi uni tuman iqinga iqitib ketdi. Shuyang, Zhu Shuyang. Sabtashlari va yildan o'tganlar daryo qirg'og'ini bo'ylab qo'g'lab baxdi. Ba'zilar hatto teyiz suvga sakrab tushib to'sib olmoqchimi bo'ldi. Lekin kelkun suyi bak tez oqqachqa Zhu Shuyangning simasi nayta tezla qorong'u kechida g'oyib bo'ldi. Feng Jianchunning aytishicha Zhu Shuyang arg'amchini har xil usulda chigalaydi ekan. Yana arg'amchini qo'shlab chigish usulini qisqa sin qilib ishlab ko'pchilikka o'rgatgan. Vaqa yuz berganda u chakkan heliqa qo'shlab chigish usulini ko'p qatim mashq qilgan bo'lib, nayti ig'ir tortish kuchiga bardoshlik beralaydi ekan. Qutquzish atirtining to'rsipsida Zhu Shuyang o'rgatgan sin filmi hozirgacha saqlanib qolgan. Afsuslanarlığı şu ki, kısqı sindi pəqat onun işki qolulu çıqqan, çırayı körünmügən. Feng Jianchun bir qatım tağda avtomobilinin çonqır çılgığı düşüb ketkəli ki, davandaki qar və laylanın erib, yerinin həm məynət, həm telğaq bolub ketkəli ki, qanda qilishini bilmək işkilinib turğanda, Zhu Shuyangın tağ bağırdın yügürüp gelib, qılçı işkilənməsdən arğamcını avtomobilgə bağlıqallı ki. Onun bütün bədəninin patqaqı millib ketkənligini hazırgıca unutup qalmadı. O patqaqı millinib ketkən bolsumu, qılçı işgilənmədi. Bu beni bək təsirləndirdi, dedi Feng Jianchun. Xizmətdəşi Lilu bu aqqönül yigitini tılğa alğanda bək hayacalınıdı. İşgilən işki yıl billi işligən bolub, adətdə köp görüşməkdi. Lekin o, Zhu Shuyangning vaqti bo'lsa-la, ommaviy manfaat qutqizish yordam berish ishlariga qatnashganligini biladi. Har qatim idorada ishdan tushgandan keyin, u hamisha ko'pchilikka qutqizish, yordam berish kechirmishlarini so'zlab berishni yaxshi ko'radi. O'zining avtomobilni qanday so'rab chiqqanligi, qiyinchilikdan qanday qutulganligini jonliq, ta'sirlik so'zlab beradi. Xizmatdoshlari mu uning hikoyasini anglashni yaxshi ko'radi. Şirket başqa jayğa köçkəndə, şirket xadimləri öy köçüş şirkətinə təklif qılğan bolsumu, o yenələ köçüşkə yerdən bəgili kəlgən idi. O, həm işqi köngül bilətdi. Vaqa yüz berişdən bir gün burun, o texi qızıb qalğanlıqdın ruxsat sorab dəmilib atqan idi. Şum xəbər yetib kəlgəndə, köpçiliknin həmmisi qobul qılalmıdı. Bizgə nisbətən bu bək tuyuqsız iş boldi, dedi bir xizmətdişi. Shicheng Changhu qutquzish yordam berish atirti 2023-yili qurilgan. Atrat a'zolarining hammasi avtomobil haydashni yaxshi ko'radigan kishilar edi. Sirtqa chiqib o'ynaganda doim boshqalarga yordam bergachga atrat tadrijiy zo'riyib, bugungi kunda 1000dan ortiq odamga yetdi. Zhu Shuyang atratdagi eng aktiv a'zolarning biri edi. Sabdoshlarining aytishicha, qayerda qiyinchilik bo'lsa, shu yerda uning simasini ko'rib bo'ladi ekan. Bugünkü gündə Zhu Shuyang Weishin topidagi qutquzish yordam berish uqturishini əmdi tapşırıb ala almaydı. Amma hər qatım ətraf əzaları qapsılıb qalğan avtomobillarni sörəb qutquzishqa tayyarlanıb atqanda ixtiyarsızla Shaozhu arğamçını bağla deyə toğlab qalıdı. Toğlaş tügüşü bilan köpçilik sükutga çömüdü. Bu sükutga hamma adamning onunğa bolğan sığınışı mücəssəmlənğan.

0: Qadirlik radio anlıqçı dostlar, sizge rəhmət etkin bə proqramımızdan anlavad sizlə, əmdi veyşən supamızı kəgən uçurladın dostlar, bir get gözü vəddəyli, kəm söz bulbul mana. Şundan moğlunub get duq çaraylıq naqşlanı, yıqımlıq naqşlanı anlayab da uçur berib du, rəhmət. Yol uçurları kəptikən, ma nurunun uçurundan səl vaxt ödüktüb qapdı, şunda bulsun bir əyli, ə?
1: Marija tutturacak şuna yapsın şuna yukarı birey. Bu anında mı şuna kaçanı aldım aşında çok efe.
0: Rahmet, andan Veyla, Veyla isimlik dostumuz. Yukarıda sözle pege mezmullah, hakikaten bek təsirlikken. Men onu közlerimden yaş çıkıp geldi, bek təsirlendim. Yani şundaq, her vakit başkalağı yerden bir işine şerep de bildiğin ilgar kişilerden ögün işimiz gerektiğe uçuruna evadıp du. Siz kim rahmet, hakikaten doğru dediniz. Gerçi nait adli bulsu mu? Lekin addi bo'lgan ishlarda addi bo'lmagan ta'sirlik mana shunday hikoyalar barliq keldi. Shu boshqalarga yordam berish yo'lida jafo chekayotgan barliq kishilarga ko'pdan-ko'p rahmat aytamiz. Sizlarning shu ruhingizdan biz o'g'inib, texmo aktiv kuchlarni jamiyatga tortishni o'zimizga maqsad qilamiz, shundaqla chin dilimizdan umid qilamiz. Abdurahmon Somkichining uchuri ba. Risala tukam yaxshi ma, men mo dukanda anglavatman degan uchurni beribdi. Rahmat do'stlar, davomli programimizni yoqtirib anglagaysizlar. Do'stlar, yo'llarning ahvoli qarib

Ürümçinin hazırkı yol ehvalı da şu asaslıkı sodu saray yemek işmek soruları muşundak cayla etrafıdaki yol bileklerde maşallah biraz köp yürüyüş asta Hunsay yolu da maşallah biraz köp yürüyüş asta dostlar garip şerif yolun işte sürat 13 etrafı da çünkü hem de ma sesi molgu kildiğen dostlarımızın köplike sebepden ma yolunun katnaş besin bırak lan hele eğirlap gidip doğa Andin şidaca onu üstü, sesimol karapmangan yönlü, şavşımır karapmangan yönlü işlerde maşınla biraz köp yürüyüş asta. Şavşımır atrabıdık yol bileklerde maşınla biraz köp yürüyüş asta. Halk yolu düşmü görükünü üstü, nənmengi karapmangan yönlü işte maşınla biraz köp. Andin Çitaylı'nın, muşu Huanhı yolu bile üçüncü görük ağırlıqıdaki bilekti maşınla köp. Çünkü Xotan köçüsü'ğe bardıgan sayacı dostlarımızın ait köp bu ağırlıqı üçün bu bileklerinin hem de yürüyüşü sel astı bu vatıdı şuna. Amal ba amevi qatnaşın tallaylı dostlamışta yerlerge bağa vaqtta. Andın yeni qarsaq dostlar sen şıxanızı ətrapıdaki bülekle, her qaysi yol büleklerde maşınla intayın köp dostlar yürüyüş asta, bulup mu malun üçün koçisi sen şıxanızı qarapmangan yönlüş, tengi tağ aldıdaki qızıl cıraqta ücret buluş əvalları xeyli ba. Xıbinlə lo anıballa saqlıqını saqlaş doktorxan zaldı tərəpdiki yollarda maşınla ait köp yürüyüş asta. Cefanlı da baza etrafıdaki bölgede maşınla ait köp yürüyüş asta. Şınlılı da dostlar. Adıl sözlerinin aldı taraflarda koş yönlüştü maşınla ait köp yürüyüş asta. İtibak görüktüğün asla Tumaristin da baza karapmankan yönlüştü maşınla bək köp yürüyüş asta dostlar. Andın Guanghui görükke çıkıdıgan. Muşu itibak görüktüğün Guanghui görükke çıkıdıgan bölgelerde mu maşınla bək köp yürüyüş asta dostlar. Tönceli uğa abayatımı dıdıq dostlar. Hazırcı kırmayı turunlar. Hem de Tavuzcağ'dan başlayıp daha bazağıca koş yönüştü. Maşınlar acayip köp. Andın bizden idarının aldıdın Tavuzcağ'ın karapmangan yönüştü mu? Maşınlar bək köp dostlar yürüyüş asta. Andın Çinyin yolu. Şundakla Donkhoen Gaucalı'dın daha bazağıcı eğizi. Maşınlar bək köp cümo dostlar yürüyüş asta. Bu yol bileklerini tallamayı turunlar. Andın Davancan'ı bir yolu Miran Şavcı'nın aldı ya. Fulibən qarapmanqan yönlüşdü maşınla bək köp yürüyüş asda andın davan şimali yoluymuş şu şiyu ətrapi andın şu 10-cü yol axırqı biket qaxşal kababxansı ətrapıdaki bülaklə bağı qoş yönlüşdü maşınla acayip köp dostlar yürüyüş asda şinfuluğu bardıqan dostlarımız mı xili köp oxşaydı bu liniyədim o maşınla bək köp gə yürüyüş astıkə andın dostlar minxuaci əm de yollarım on qılınıvatıdı bilislə Әнді азырақ сақлап тұлсақ яна айтты яқшы Әміш әрқайсы әсілі әлі мүккенмәл әлетті біздің тіқімі раван айтты яқшы есті ұйғыды мен үшіміз үшін бұй ұйылла пүтуді Әнді пүткічі бұға арлықта мүшіндақ сәл қатнаш қолай сылғаны кәлтіріп чықырышы мүмкен Шоң достарының өз ара бір-бірге кән қосақ болып Мүшта құрылыш қылыматқа ел білеклерді маңға вақытта İhtiyatçılık bile yürüyüşünü, bir-birge yol birşini için dilimizden ümit kılımız, Çınguan Cahiyan etrafıdaki bölgeler Minhuaciye'nin koş yönüştü maşınlar bək köpçümü dostlar. Yürüyüş asta, bu yolda kuruluş kılını vatıdı. Andın, Vankı etrafıqı bardıgan dostlarımız gımı alaydı əskertiş, keştemdi. Tekhimi köpüyüp gittik ya maşıncı, sel durup, yani bir saatten kin köpü işgi başlaydı. Bu saat dostlarımız amivi katnaşını talla parayla, hava munaydı, yaxşı. Onun üstüki düştün ki biz Vankı'la oynayıp kaydıdığa vakitte havamı hele salkındap kaldı. Daha etraftaki yenilikleri köygeç, kaysa aşkallar yeni içildi, kanda uğrulla yeniden ticaret başladı. Şulanım daha bir közetkeş dostlar. Yolda minip etrafını köz düşün bir hılı huzurgu. Mesela abdubuzga çıksak mı? Viviski okuyup mağattım ben küçük vaktimde. Devamlı okuyup viviskini. Kiyin oylumuğa yedin diktoriya seçip kaldım da. Demek dostlar aşılanımı paydası var. Okuşlar yanında nurgun xatını tonu alımız, ügünü alımız, roman diyeleydiğen bulumuz, mürekkepli xatlar olsa bir neç qatım desek tıllarımız yögüşüp kildiğen bop getirdi. Andın birisi oy vankanın atırapını bunda bir cay bakken tuğ, ne dedi dese biz aşu abduzga çıkışlar yanında, özümüz minişler yanında küzdüp mangalıqımız için vay palan ya da hemen şu yerden ötüp getip atkandı köygen de bir alayımız, yardımımız dedi başkalağa. Şunlaşka dostlarımız, muşu piyade miniş mu, amevi katnaşlarını tallaş mu, emeliyette bir yerlere çıka vaqtta naid, yaxşı tallaş dəb oylayımız, vaqtanla tecildu, özanla aylattı mı bileydi sənla, şu amevi katnaş mı şu yoldu mağıdu, taksiyla mı şu yoldu mağıdu, uxşaş saatte yitip varımız dostlar. Andın maşın toxtisle,
ücret alıp kalsa saklaydıgan gap. Şundan mı? Andan her hıl aşındak bir vakit tijesh jahatı bolsun mence ammavi qatnaş bek kolay. Bek huzurluk yazda ammavi qatnaş sırtqa çıkış şuna. Taksilan tallanla, van yürçönü, avtobuslan tallanla dostlar. Amal ba özanla avtomobilni azraq qaydisanla, yollarni arabalıqqa kapalatlıqqa qılıb buldu, vaqtni tijigli buludu. Onun başqa bayatın degendek, etraptiki yeni şeyilerden yeniliklerden nozırlan qılıb buludu. Qızıqarlıq haqiqatan kichik vaqtimda maktabga berib kelguncha to'xtmay viviska o'qib mangatdim da men. Viviska o'qib manganligim uchun palani o'rin nada desim men naydi. Temkinlik bilan javob bera olaydim. O'qib-o'qib eng oxirida o'zimni diktor yasab chop qoldim boyatin degandek. Xat kimi pishib ketdi degan. Umi bir o'g'inishgancho har xil o'g'inish fursati bilan ta'minlaydigan amaliyot atrofimizga shay ila. Şuna yazda dostlar havanın yaxşı vaxtıdır. Birinciden çeniqiş, tən salamətlikimizgi paydalıq. İkinciden yeni orunla bilən, nəslə bilən köpləb uçuruşimiz, köz ışıqtadarımızın yitildə əgili buludu. Şunda mı? Nurğun cəhətlədə bizgi naidibək paydası bə. Andan yollanın qatnaş besimi yenikləydi, maşın toxtış avarcılıqı yox digəndək. Qadırlik radio anlıqcı dostlar, onda bulsa, uçurlanım uçuncilik anlıqan bulsaq, Көңіл арамаңлаға яна еқімліқ нақшыдың біріні соны өттейлі. Качуң мәшірпін аңлайлы, достай имін яз Юсейін орылыған.

0: Qadirlik radio yanğıcı dostlar, sizge rahmet etkin bu programımızda anlavadısıyla ve işin sıfımızda kegen uçurlardan Nur'un uçurunu anlayılı.
1: Nur'un sence koşuyorsun işte maşin ke tutaşırla mı?
0: Rahmet, kem söz, bulbul mu? Şunu da çaraylı kusullarını evadıp doğandın dostlarımız. Kızıq kep kıldığınız riyasetçi, bibisk okup kendi riyasetçi okup kalan deyisiz o de. Ameliyatı mındak dostlar. Мен мектептен кайтыш жарыянада анда миңып кетимиз эмесме бу вакытта сайлык кылгач. Вивискаларны окуй берип, менин мушу хели мураккап сөзлүктөрүмдү хели раван дейдиган бир алайлыгым жетилген караңлар. Давамлык китеп окуш адамны кахатке пишкеп өтөдү достор. Вивискалар кара берип окуй берген кин хели мураккап сөзлөр учурган вакытта токтоп окуй берген кин менин мау хатке Pişik buluştak alaylıkım yitilgen, andan davamlıq kitap okuydum, dərs vaqtlarda mı malım, xatki pişik dəb tekstlani mini okuşqa buyur itdi. Okup okup ken, hissiyatlıq okuşunu ögengen, şunda qilip, bu kesipki qızıqıp qilip, dostlar, andan diktor yasacı buluşqa, əni şu vaqtdan başlap, menin qalbimde bir arzula buluşqa başlap, özəm tirşçallıq köstüp, hər cahatladi, yaxşı okup, andan bu orunda mana. Riyasetçi bulup sizler için hizmet kıvattığımız. Demek dostlar, ameliyette aşı piyade meniş çeryandımın nurgun nesini ögengeli buludu demekçi. Meselən, seyli kılıp, mondış paranlış mağandın mı da, etraptaki viviskılarını okup, mansaq bizninki, meselən, til cahatki seviyemize, xattunuş iktidarımız aşıdu. Şunda mı dostlar, nurgun ögünüş pürsti bilen təmirləydi ameliyette aşı etraptaki uçurlamı çoğu. Şunda kılıp, bu kesipki kızıqıp kılıp, Xatki pişiq boğanlıqım üçün kəsbi imtandımı xələ yaxşı nəticələ bilən diktoriya səçilik kəsbədə oqiyalıqan deməkçi dostlar. Andan vişin supamızdık uçurlar qaraylı. Ama bir dostumuz uçur yollabdı. Kəptəvaz isimlik dostumuz bir qəşqa vilayətlik birinci xəliq doktorxanısında davanlı vatqan dostumuzqa abi qan plazması lazım gənə. Qəşqədiki dostlar bu sabır Yardım kolonlarının sonunları çok kan plazması lazımken 133-79-75-11-71 kan plazması abi tiplik tahtım kılışını halaydıgan dostlar bolsa bu olsa muşu eğri keseliklerini köz düş bölümü de davalını ötüp de hazır yardım koyunla. Ahmet Niyaz Qarqaş'ın uçurdan
1: mı? Evet, ben bu maşinin numarası okuyacak. Ama küçüklerin de maşindeki numarası şu maşinden bahsedip oylaydı.
0: Her kıl oylaydı adam. Demek dostlarımız Nurgun neslenin şu arkalık ügünümüz, köz dışı iktidarımız aşıdı, ballarımızın köprek sırtlağı çıkıpmış da piyade seyli kılışka. Uğurlaştırsak dostlar, ballarının müsip itilişki paydalı, hem de öyde oturup telefonu oynağandın, etrafını köprek közesse, körüş iktidarın bek paydalı. Mesela, ballarının ticen kağızgıla apağın atalla bildu. Balanızdan körüş kuvveti, bek yakışı olmuş köprek mi? Taladaki paliyetini uğurlaştırıp bir anca mı sırtladı köprek paliyet kılsın deydi. Çünkü, öyünün içi de bizden körüş dairimiz neydi? Çeklik buldu. Ama közününki sağlamlık ağa hem de. Bosa sırtlağı köprek çıkıp, jirakla karaş, erkhil, meselən, etraptaki şeyle karaş, teximbek paydalıq, dəb karaydık ya doktorlamı. Şuna köprek yaz bəslədə sırtlağa çıkıp, dostlar, sırtik paliyyatını köprek kılaylı, nurunu uçurba.
1: Cenab-ı azatlık yollarımı koşuyorum için, maşallah, sen köprekini tutacaklar.
0: Rahmat, qadirlik radioyanlıqcı dostlar programımızın tirik ve tirit tağlarını bazağız alğan, tirit soda çeklik şirketi alayda talep kılgan. Hem de mezmurlarımız devamlıq teqtanladı boludu. Arşan nahiyesedeki o maqbalıla vazip icra qılıb atqan xalıq saxçıları, saxçı yardımçıları su yetkizip berib, rəhmət etdi. Muşu toğrısıdaki mezmur teqtanladı boludu. 7-ci ayının 6-cı günü düşdə, Arşan nahiyesedeki dövlət suluq yer bağıtısı yeşilliqi pürkengen bolub, sayacılə bilən lıq dolğan idi. Bu yanı çarlab atqan xalıq saxçıları, saxçı yardımçıları bir alaydı salqında soğusunu tapşırıb aldı. Bir cüp atağına işki balısını başlap, üç potulku suni xalıq saxçıları, saxçı yardımçılarının qoluğu tutquzdi. Şu günü çüştə xalıq saxçıları, saxçı yardımçıları adetkigi oxşaş, bağçıda çarlava tatdi. Bir cüp atağına işki balısını başlap, qol yüyüş oranının yanıda qol yuva tatdi. Anısının ilhamlandırışı bilən işki bala, üç potulku mineral suni kötürgün içə, yugürüp berib xalıq saxçıları, saxçı yardımçılarının aldığı kəldi. Ola suni, xalıq saxçıları, saxçı yardımçıları sunup durup. Saqçı tağıla, cəpa çəkdiğinlə, su işçi biləngla, dedi. Toyuqsız kəlgən bu alaydı soğuğa aldı da, vəzipi icra qılıb atqan xəliq saqçıları, saqçı yardımçıları həm xoşal boldu, həm intayın təsirləndi. Ula bir nə çıxıdım, sılıq rət qıqan bozumu, ləkin balla çın turvaldı. Balılanın anısı mundaq dedi. Xəliq saqçıları, saqçı yardımçılarının qəhrətdən soğuq, tomuz sıxdımı iş yorunda çın turvatqalıqını körüb, ballarım naydı təsirlənib, təşəbbüskarlıq bilən saqçı tağılırğı su apır berişini etdi. Axırda xəliq saqçıları, saqçı yardımçıları bu üç butulqusunu qubul qılıb, balılağı salam berib, rəhmət etdi. Bu üç butulqus su qımmət əməz, ləkin köngül altındınmı qımmət?

0: bu programını Tırt Soda Çakış şirketi alaydı talep kıldı.
1: Sakalın bolsa kançı yerik edipini birer Tırık ve Tırt. Tırık ve Tırt markasının yeni mahsulatı Varıs markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili boludu. Ecdattın evlatkıcı işletilgınımız Varıs markalık sakal ağışı.

0: 龙洞水移苗壮，
1: 门巴主家为吾耳，科尔克孜摇得。

Dostlar Gülgünçüler programmasını damlaştırı attığımız, bu programımızı Tırıt Su Deçeklik Şirketi alayda talep kılgın. Yeni ve işin supumuzu kege uçurulan yanılayımız dostlarımızdan Abdurrahman, Zühre, Bulbul Goya, Qatarlıq dostlar, Güldestler sunup da çıray işbadlarını yollap da tapşırıp aldık dostlar. Olaq bu dostlar amnede qıtanladı bulduğunu, meşhur şahıslarının hikayeleri sayıpsi. Bu sayıpımızda biz Wu Shaojie ismli bir yigit bilen tanışıp çıkmız.

Şinjan Loyranglik Heykel Yasaş Boyunca Abdunum Rayon Derecelik Xeyri Maddi Medeniyet Mirasının Vekillik Varisi Wu Shaoji 20 neçe yıl çan turup Addi Lay bilen Şinjan hikayesini yaxşı sözleydigan medeniyet vasıtasını yasap çıxdı. Hem de biz birlikte Wu Shaoji'nin hikayesini anlaylı.

yol yürüyatkan her birinla üçün mülazimet kılıp, kalbinlerini illet alıgan bolsak, bunundan tolumu xursan boğan bolumuz. 174 Katna Senet Radyosu her vakit silege hemrah.

0: Beijing vakti saat 18.
1: Mas'uliyatning shakli har kuni o'xshash bo'lmaydi. Uningda illiqlik bor, pozitsiya bor, yuksaklik bor. Qatnash liniyasi programmasi qatnash soqchilarimiz bilan sizning orliqingizni yaqinlashtiradi.
2: Hamda anglaydiganlar Xinjiang radio televiziya stansiyasi Qatnash san'at radiosining Qatnash liniyasi programmasi.
1: Qatnash liniyasi.
0: Bu programını Xinhua Janubi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayıda talap kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da balla İğiz Boşluk'ı, İğiz Boşluk'ın əslik keltiriş, çiş ündürüş, İğiz Boşluk'ı enek taşkı keserlikleri bölümü təsis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Xinhua Janubi yolu 578. numarlı korunun 2. kayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq yolu 275. numar. Telefon 0991 322 98 98.

Dostlarımızın Mihray, Sisimal atrapıdaki yollama tosıl deymana abdumabılayından köp tapıçır beripti. Tünügümü bizmişu John Yuen'de Sisimal'a yarım saat de bağdıq mükeş abdumabılad. Şunu da köp dostlar. Onun da başka yana dostlarımızdın Vali. Sizlerinin idarının aldıdı nazir ben şu dabaza tarap karap keldim. Rasaptım bula bir kadar köpken de püçür berip dur. Rahmet tapşırıp aldık.

Ondaq bolsa, dostlarımızninkimi javoblari yetib keldi, ölçemlik javob. Motorli qatnash vositalari kechida jiddiy aylanma yontu yo'l, agmi ko'rish yoki piyodalar to'g'ri yo'lidan o'tganda yiroq yaqinni yoritish chirig'ini almashtirib, yiqib belgi berish kerak. Yuan jing dong jiao ti. Bu xil usul orqali qarshi yo'nalishdagi avtomobil va piyodalarning kelayotgan avtomobillarga diqqat qilishi va kechada yo'l yurish bexatarligiga kapalat qilishini eskartib, boshqa yo'l yurguchilarning yo'l berish tayyorligini oldin yaxshi ishlashiga fursat yaratib bergili bo'ladi. Mavu dostlarımızdan, ay, onun başqa yana mavu zuo deb ism qo'ygan dostimiz shikolanlar chiqib, uchli savolga shundoq o'lchamli javob berdinglar, kimu yedin? 100 ağan dostlarımı giydeymen cümüslerini. Rahmet dostlarım işte cevaplarını tan berip, fikir almıştırıp, sorgan suallara cevap berip, yoluqçurlarını berip, mağınınlağı rahmet cümü. Abdullah diyen dostumuz, Hualinli cao çiaom şu midonçü tarap qarap mağın, Hıtan Juko atrapları intayın tosılıp getti de püçür beripti. Rahmet apşırıp aldıq. Şırçak diyen dostumuz, Hına şarkı yolu koşliniyada kızılçırağda maşınla köp. Tapşır berip tu, buldu buldu. Tapşır balduk. Ondaq bolsa dostlarımızdın yeni yeni yoluqçurları kegeci boğa arlıqta programımızga oralaştırılgan yıqımlıq külürümüzdün mübirlikte huzurlu naylı dostlar.

Qeyni dostlarımızın ki yol uçurları yetib geldi ya davamlıq yet güzeli. Xuddan da yol uçur birə yin binlu. Üçüncü başlanğışının ki aldı. Müşa taraplarda maşinlar çıxlıkın tosluş yox da uçur birib du. Afran digən dostumuz. Kim o? Kim geldi deydi o qaşqaga? Şundaraq gəpini anlap qaldım mı? Dib. Bizden idayet qız. Hada işe bizden riyasetçimiz idayet qız. Şu şuca ilip qaşqaya kitib du oynıqli. Müşta aşıla başı. Мәулан деген достымыз Дилбар деген нақшын қойып бәген босыңыз, қапы болмай деді. Болды.

0: Kaplan'ın avazlı kuşur bağlayımız.
1: Amara kalalım az yaşlanma.
0: Kayyolda
1: yanlış kağıdıyım diyen mülkülen karatik kağıdıyla. Şurada da masin kötke, bitim mağ sabah da masin etkene. Sabah da bayrak mağ sabah dek.
0: Mağkul. Ama
1: kanalı da ötet kettim.
0: Buldu. Şirali depto, Çimaşa ravan depto. Çimaşa yolları ravanken buldu. Rahmet. Yollarımızı bize mıra bağımı dep. Bağma u Renşin degen dostumuz saat 19'da başlandı hocam o. Adılca hakkam çıkıdı öyle.

0: Dostlarımızdan tur taksi Yusuf Candaydı. İhtibak yolu yeşu şöyüyeninki karış tarafıda maşınla sal köp. Makı mı adıptı? Buldu makı ol. Kaplanın yana avazlı kuşur bakken anlayımız.
1: İzahat kızına kaçkardı. Zedek görüşü kabul ettiğinizde. Minan sürekli maşı kazancı yağlı çağırsızım. Şu kambadır etrafıdan tapalıydım. Kambadır dedim. İzahat kızına öyle şıçağda çağırsız diyen toga dedim.
0: Uyuyo siz... Arıqplar, meylanlı arıqplar sizi saklağılıq mı? Nime, cep tepsili bildikken size kaplan.

Dostlarımızdan Guli mındaq bir gəqib yollabdı və? Mən uçur bərməymə, ləkin bir gəpni ortaqlaşqım kep qaldı. Axşam maşinanı sax toxtub qoyub kirib kəssəm, ətigən çıxsam, yel yox. Oyla baxsam, nəcə yılın aldı da uruşub qalğan bir eylənin maşinasını açıqım kilib, onundan dərdimini alamay, maşinasınınki yılını çıxır ötüb dikənmə, maşinasını ap dikənmə dərdimini. Turup şu isimge kep kaldı etdigen xeyli bir japada maşinığı gelsilip kev aldım şu urnumga hazır o alaqlaşmaymız. Lekin şu yadımga kep kaldı ya dep uçur yürüptü. Sizinçe şu karıştırap qalgamudu bu işini. Anlaş dostlarımız bir tep baksın qani. Ya siz başqalarının könlüge azar verip koyup şu başqa bir sumu sizin açığını alamay maşinanızdan alay bu açığımını dep. İşte kıp kaldım o, Güli.

0: 60'dan artık danlık marka, 800'dan artık otomobil tipi nəq meydanı cəm boludu.
1: Otomobil seti alganda hükümetten məxsus yerden buludun bəhrəman boğulu buludu. Yeni energiyalik otomobillə qartılgan itibar beri salmaqı aşırılıdı. 949 Qatnaş Radiosu və 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu'nun programları qatnaşsanız, otomobil körgəzmisinin biletiga həqsiz erişiş fırsatı var. Yaxşı otomobillərini tövən bahadə seti bilişini oylısanız, Şincan Xalqara Otomobil Körgəzmisi kilin.
2: Yettinci ayda Hongqing Meikailonda soğukat üzülmeydi. Bugündün yettinci ayının 19. günü geçe 7 yuan 1 mo 2 pon 300 yuan hesaplındı. Mal bağısı devletin yardım pulundan keyin yine 10% çürüldü. 1000 tal talun kesiş mükafatı talun kesken aman berildi. Belgilik sonluğu yese Chuangwei markalık 83 diyomluk televizor soğukat kılındı. Tehimi köp soğukat, mükafat Hongqing Meikailonda. Adırsı Körgezmi yolu 618. numar.

Omsa batareyanın içki kısmıdaki tokkacılaş yükü eşip gitip, energiya batareya grupısının acizlişin tızılıp tutudu. Tez tokkacılaş 6'da avtomobil içitki elektr üskürlerini şiltişki bulmaydı. Turaklık tok bilen tez tokkacılığan ahvalda, eşinde tok mahtarı 20%'ten tüven bulğanda, batareyanın içki karşılığı yukur rak buludu. Tez tokkacılaştan asıl bolğan ısıqlıq yükü silip eşip, xatırı tekimi yukur buludu. Tokkacılash miqdarını ilmiy kontrol qilish kerak. Adatta yangi energiyalik avtomobillarni aytganda tok miqdarining 20%dan 80% kicha aralig'ida bo'lishi tavsiya qilinadi. Har oyda bir qitim liq tokkacılab tok miqdarını to'g'irlashga bo'ladi. Batareyaning zaxmlanishini azaytish uchun tez tokkacılganda amalba 80%dan oshirib etmagan yaxshi. Agar avtomobil uzun vaqt aydalmasa, yoz faslida Yaz pəsildən turğun halətdiki tok miqdarını 60%-dən 80% kiçi saqlaş. Tokluq avtomobilini imkan qədər uzun müddət 100%-lik tok qaçılanğan halətdə toxtub qoymaslıq kərək. Abdullah degan dostumuz sizlarning veshing chöyrənglar bamı deb adətdə müşü hazırsız uçur qaldığı aramqığı söz. Şu uçur yollasanız buldu cümo. Mesela soraydıgan yakımsa yol uçurlarını bir yerdigan uçurlar bolsa yollasanız buldu. Bizden alaydımında ayrımilik ve işin çöğürümüz yokmuş. Goncun xaurumuzla ba. Kucha tarafdan naratkı men ışık doğur gelse aldın kilişem du. Mayta kucha taş yolunin ki mavu şimali bölgüden kirmekçi bu qasınız. Şu aldın yüye kılış gerek cümo. Dostlarımızdan çöntiye rahmet mem yoktur. Anlavattı mende püçür berip du. Şirali degen dostumuz Sayuli Canıp'tan Şimalga tepi daşu körükeden ötüpla yürüyüş yolu da vaqı bup du. Şu sebeplik tosluş bağdep du. Buldu rahmet tapşırıp aldı. Maşinin yılını men çıkırıp etken dip Afrullah degen dostumuz bup du.

Ma dostlarımızdan ayırdırım tarafta yürü atkanlar var mı? Kaplan diyen dostumuz ayırdırımın ücret ahvalı kandaktı deyip söz kaldırıp da bildiğin dostlarımız bir üçür bir üretken bu sanla.

0: Yoshurun ekin, çoğunkur azgal, putku çirmişip kaldıgan su otları yoshurungan buluşu mümkün. Bu yerle su üzüş kölçkemez, belki ayatkı hırs ip geldiğen xaterlik rayon. Dalıda tabi şekilinip kalan köllerge düşmeslik, xaterlik sahillarda su keşmeslik, çağımı yetmeydiğe işlerde kahramallık görsetmeslik gerek digerlerini özünüz ve balınızın kallısı sandırın. Navada birerisinin suğu çüşüp ketkenligini köysiniz, hergiz mi kızıkkallık bilen suğu sekirmen. Bu çağdaki doğru usul şu ki, birinciden argamça, leyleydiğen buyumlarını taşlap biriş. İkinciden yokur avazda kutkuzuşka adem çakırış. Üçünciden 110 ya ki 120'ye telefon kılıp, ehvalını məlum kılış. Törtinciden yakın etraftaki çoğunlarını yardımge çakırış lazım. Xəterlik ehvalığı yolukkanda ilmi kutkuzuş, hakiki kahramallıktır.
1: Yer tabirganda birinchi inkas qijish, binadan sakrash yoki liftga chiqish bo'lmasligi kerak. Bular o'zi tanlagan xatarlik andiza deyiladi. Egiz qavatli binolarda o'ltirilgan aholilar oldi bilan tomning bulungida yoki ustal ostida zo'ngzib o'ltirib, ikki qo'l bilan boshni qo'g'dab, badanni tugish. Tavrash to'xtaganda engishgan holatda palampaydan tushish, liftga chiqmaslik, keyiniga yonmaslik degan jonni saqlab qolish qoidasini asta ching saqlash lozim. Adatta öyde su, uzuk tülük, kol çırak, püştek, daim işletildiğin doğru katarlıkla kaçılanan ciddi ahvalgı takabül duruş buğdısı tayyarlap, işik aldıdaki əplik çaya koyup koyuş gerek. Halkılık payıda o ciddi ahvalgı takabül durup hayatını saklap kalalaydı.
2: Dostlar, 107.4 Katnasın Adı Radyosu'nun Katnaş Liniyes programısı boyunca 61 vatımız bu programımızın İğiz Boşluk Sağlamlıqı Köngül Bulduğanlarının yaxşı talışı boğan, Şenhua Canubi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyesi alayda talap kılgan. Dostlar, biz abaya müşu yeni energiyelik avtomobillarga yaz günleri ava aylık temperaturis alayda ısıp ketken vaxtlarda Toqqachilashqa diqqat qilish tegishli ishlar savat so'zlab bergan to'q amdi do'stlarimiz ham shu yomg'irliq kunlarda toqqachilashda diqqat qiladigan ishlar to'g'risida so'zlab beramiz. Yoz faslida yomg'ir ko'p yog'di. Bexatar toqqachilash qachilmaslik, yomg'irning kuchlilik darajasi va uskuni holatiga bog'liq. Simsim yomg'irda ehtiyot bilan toqqachilashqa. Butun jarayonni kuzatishga to'g'ri keladi. O'tir hal yomg'ir yoqqan kunlarda toqqachilash tavsiya qilinmaydi. Güldürmamlıq yamğur ya ki qar yamğurluq günlərdə toqqaçılaşqı bulmaydı. Toqqaçılaşdın burun çoxum çan tozandın saqılmış qapqıqının yem yıpılğanlıqı, toqqaçılaş çatqısının buzulmağanlıqı, öl bulup getmigenlıqı, avtomobilnin toqqaçılaş eğizinin nəm tartıp qalmağanlıqını təkşürüp, ulaş eğizinin qurğaq bolışığı kapalatlıq qılış kerek. Toqqaçılaş jarayanında tuyuqsız yamğur yığıp kelsa, toqqaçılaş çatqısı bilen uğlaş eğizigi su kirip ketiş xavpi bar yoqligini darhal tekşürish. Agar bar bolsa, toqqaçılaşni darhal toxtatish kerek. Belgilimge uyğun uskunlarni ishiltip, toqqaçılaşni körildigan normalsizliqdan uşar bolish kerek. Yeni energiyelik avtomobillarga toqqaçılganda, dövlət ölçümge uyğun keledigan uskunlarni ishiltish. Asıl zavodning toqlug'isi yoki 3C guvohligidan o'tgan 3-chi taraf mahsulotini oldin tanlash. Nachar chatqush taxta yoki qalaymqan simlar bilan toqqaçılashdan saqlanish kerak. Toqqaçılash jarayonida köyük purqini purgan yoki ischiqqanligini ko'rgan aman darhol toqlug'ining jiddiy to'xtash kunupkisini besib, avtomobildan 50 metr yiroqlikka turish. Hargiz o'z oldiga qapqin ichib, remont qilmaslik yoki o't o'chirishga urinmaslik kerak. Agar ko'rsatkich taxtasida temperatura bek yuqori yoki aydigil bo'lmaydi degan xatlar ko'rinsa, cho'qim darhol avtomobilni to'xtatish. Avtomobil ichidagi odamlar avtomobildan yiroq turib, tinch holatda kuzatgandan keyin ondan bir taraf qilish kerak.

0: Zeli Nur.
1: Vallahi görürsün, şişe çalırdı maşınlar, pek yok gene, bok olmuşu. Cennetli İstimal Kegalak'ta kalkıp görüp çıkırgan yer, pek yoksa gitti.
0: Buldu, rahmet tapşırıp olduk. Onun başka yana Kucha Taksi diyen dostumuz Kucha yol haberi bire Kucha dostluk yolu Cenub'dan Şimal. Şu Kucha bazarının aldığıcı kagıcı boğan yollarda abdumobul köp tosulup gitti de pişir beripti. Rahmet buldu tapşırıp olduk. Onun başka yana dostlarımızdan Abdullah, Tor Taksi, Yusufcan, Kaplan, Katarlık dostlar biz devamlı radyo aldıdın ketmeyi anlavadığımız cümü de pişir beripti. Rahmat dostlar uçurunlarını tapşırıp aldık. Yanım şu güldestilerini çıra işbadlarını yollayan dostlarıma bakken rahmat dostlar uçurunlarını tapşırıp aldık.

0: Beijing vakti saat 19.
1: Yıllar aldı bizi hem bırak.
2: Bana başlandı.
3: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda Kız Hemra programımızı.
4: Qadirli radio tinglovchilar, tushdinglar, xayrli bo'lsin. Kashlik yo'llaringizda biz Zamra programmamizni boshlab ketdik do'stlar. Radio oldidagi barliq tinglovchi do'stlarni, shopir ustamlarni programmamiz qatnashishga taklif qilamiz. Jonliq uchirlarni berib programmamizga qatnashqaysizlar do'stlar. Veshin nomerimiz XG1074 FM, ya'ni Shinjang 1074 degan veshinni qo'shib olib, programmamizga qatnashsanglar bo'ldi. Yo'llaringizda biz Zamra. Adiljon Abdulmittasizlarga o'tloq salom.

Adırlık dostlar programımızda başlayıp gettik radyo aldır ki hemma dostlarına teklif kılvetti o kanımda olsa keşlik adnasına uygulup ellemez gildi. Yollarımızda biz emra programımızda alğaç yol gaz mayı fütürler olsa bəkeş miğınla programımız katlaşıp yine yerdem kerek olsa her vaxt biz bile alaqlasın ala buldu dostlar. Katlaş kadar sual mesele olsa sorğaş miğınla naqş köy muzikilerden uzara ağaç miğınla. Hem manglanan muşu vakti, hazır vakti, könüllük, mənilik üstün.

Әрең досы, достырымыздың ұшчырлырғы қарапа қайлы нұрғын достырымыз программыз башылып, ұшчырлылашын башылап кетіп тұа. Ұшчырлыға қарап бақсақ, бірінші нұмырлық таксиның бір видеосы ба кәнемі. Ой, бір CRV, шын әй, VG, өсен-сен, ақыранлық CRV-да бір балып төңілікті мұрт түді бешін шықырыплымышы. Санфанголы әтірап ұқшайды, әмімді қарсам. Санфанголы әтірап, Şöyle gidip verip bu ballarını tonluktan çıkarıp mağmaylı dostlar. Hatterlik. Ol tozup hep mağaylı. Yine uçurlarını şimdi okarsak Adılca ablamız Midon Cenab-ı Yılır Ravan'daydı. Şöyle Ali Efendi Rahmet Bege uçurunuzga. Abdurrahman Kam salamlarını yollaptı Rahmet. Ubul Kasım Efendi bir uçur yollaptı. Hotende bir bimarı kallasım kan takdım kıldıkallı bağımıdı. Dep. Bu bimar nədiki bimar? Xotəndiki bimar mı? Xotəndə bir bimarğa, Xotəndikə, şunda mı? Buludu. Hazır Xotəndə doktorxandı mı? Telefon nömrədən bir nəvətib qoyğan bul qasım. Xotəndiki dostlar anlatqan bolsa, Xotəndə mı nəyit ağ köngül, şunda yaxşı şovs izdəb sorab qıb turduğan anlaqçılarımız bidayı dostlar köp. Əmdə bu qan taqdim qılış əcayib yaxşı iş, katta iş. Bu pul olsun aldırıp çıkıp bir yerden tepek yegil bulduğun ders emez. Şunun için halis bir yerden kıldık Allah'ın hotenden çokum çıkıdı deyip oylayımız bu kazım. Tepsili uçurunu bizge bir tekimi tepsili yolu yutuğun numarı bilen kuşup. Tepsili uçur yıllan telefon numarı bilen kuşup bulam da.

0: eskirttik hem uçunda ballan tonluktan çıkarıp hep mamayla. Bekhaterlik iş bu. Hadi iş çıkıyor dostlar. Badam taksideydi Adılcan Sılı'dın bir işini sorayım uçu. Mes halette maşine edip Jotun da diyor ki verip özünü melum kısa keçir yutudan. Keçir yutem de o kızıkarlık iş gel. Keçir yutudan iş yok. Bu çamanda. Siz ne demekçi? Kanda iş oldu hazır. Hazır mesberes maşineyi dedim o ya ben üzerimde melum kılay dedim o kanda iş o. Bu çakçak kıldı kaşemez çoğu. Verip üzünü melum kıldı, kıgan takdırdı mı? O bir hatalık ötküzdü. Bu cinayi işle bu üç mağlı. Bu herkes katnaş kanunundan sert. Amının bir hatarlık var mı yedi? Şunun üç önemli onda kısa en bedenmez eydep tutulup kepimi üzem. Bu da cirahtın körüldü. Bu üzemini melum kılay deyip durvası. Anlaşmaydı da. Başkalarının bir hatarlığı batı sabiyyedi. Dağlık döndü maşin köpteydi ama o çocuğun yolu yen en bakçıdın toz can karapman kandı. Hoş yine uçurladın kulcudun köpte. Oy toktanlı mabızdın ansambılın.
1: Darma yetkisi kulcudun yolu kavri. Sonra şkosu maşinden çıkar.
0: Bu da bege uçurumuzga rahmete. Kapla efendinin bir videosu var ki.
2: İhman Kütçüyü'nü koş dediğine duramayın dedi onun Nur Mehmetcan, rahmet. Yaşlı da olmaz.
0: He madem abi o kapla efendi siz bu güzeldi mi ayrı durumdu mu? Ayrı durum diken sizde he vay yinşanlarınız alamet ki sizden. Kaş yine uçurladın yaktırıp alatımız rahmet kuş kepsiz çün diyen rahmet salamlarınızga he. Devamlı uçur birip mangaysız.

0: Şimdi olsa yine sağınlık dostlarının uçurduğu karayımız Abdullah Efendi dedi. Atış ağınlığın yolları bek tosul diyecek. Aşıncak şunun karap koygan boşanla. Hoş, şimdi olsa yine dostlarının uçurduğu dinleyet küzümüz. Rahmet. Ayır durum kendi Abdullah Efendi rahmet. Abdugani Efendi.
1: Yakışım
0: ses.
1: Atış kılınlar. Senin için kutlayan da elde de bir
0: Kaçtıdan bir şey. Xongonsha yo'li sayyola qarab manganda mashinalar birozchiq deydi. Nur Alini uchiri.
2: Salom, 1074 qadim yo'l uchiri. Menda bo'lsangiz yo'llarga tushunishtiraman.
0: Buludo, qashqariki Nur Ali yaxshi uchir beribsiz, ta'minlab beribsiz. Rahmat sizga.
3: Bir yuz yetti de tört katna sen et radyosu.

Şanşar aylık katnaş sakçı çoğun atırdı. Gözünü məlum kılgan videonu demek için. Siz həmmeğli görüp silende şuna. Şingin Xuan 50 oğlu oba tumarısı qarab manga yönlüşte maşınlar köp.

Uyandırıp kegen huycaş uyandın huycaş dege kegen maşılacık müşterep dedi. Sevi rahmet. Hazırlığınızda dostlar davam beylu hunşallu tuancelu müşterep de tuşluş vakti anı kendin şihun şiludun altta yolukça canıp teşimalı maşın köp şöyümü goyulu canıp teşimalı maşın köp deydi o. Qarmay qarbi ko'chisi qaribda sharaqa mashin ko'p deydi nurvoq qarbiga yo'lidim u mashinlar ko'pga hozir shu davam peylu tarafda hoziroq to'slash bor ekan degan do'nglalyan tarafga yana mashinlarning surati mana bitta osta uni qolsa shu xungsanlu qo'shliniyada mashinlar ko'p sayyolaninki butun bo'liga asosan ravon bak to'slib qilish yo'q lekin man guanhui ko'rikdan qiziltoq qarab manganligini holinga Muş bölekte, cenüptün şişim alğan, maşallah sürü itinayet astım, cıkırakmış bölekte, ha, sayılın.

Hoş geldiniz dostlar. Şincan mezlikten izdeş kaşka sefer başlanış aldı da Şincan Radyo Televizyon Stansı 174 Katnas Senat Radyosu'nun ki muşu kaşka'da mezlikten izdeş temisi de teşvikat paliydi başlanış aldı da. Programımız arkalık duruş kılımız kaşka'da ki loben akıla loben balla. Muşu aşkana dükkan sarayı minsu qatarlıq jaylar bolsa, təşviqatqa ehtiyacınız bolsa, biz bilan əlaqələşsəniz boladı. Biz yenə tizimləb, məşu sizlər bilan əlaqə qılıb, əlaqə saxlab turub, Qashqayğa riyasətçilər birlikdə veriş arqılıq organ tərəf yenə Douyin Shipinghao məşu iki supada bevasitə görüş qılımız verib. Onun dikin Douyin Shipin işləb bir dığaş ba. Radio telefon ulab turub ziyarət qıldığaş ba bu. Ani keyindən Şükür gün kovu ağzaki bir çırbağının vakti uğruni şu uğrunun münasebetlik uçurlarını yetküzüp durumuz. Qatarlıq nurgun Şamula var. Bu Şamula arkalık kısalarının taşıfkat anlarını kılımız yeni. Eni bir tarat kovulan, şimdi meyti yeni tarat kovu birleşken halette taşıfkat anlarını kıpırımız dostlar. Programımızda katnışıp, biz bile alakalı sanlığa buludu dostlar.

Alaqlaş numarını deyip bireyli. Bizle alaqlaşmak çok an kaşka degen. Mekket, Maral ve şey ya ki yekken bozum buldu cuma kaşka olaydık deyip. Ağa düştü ki loben ballı bozum mu buldu. Alaqlaş ala buldu. 199-90-147-047 Yau Sangiju Ling Yausci Lingsci. Mana desam asanki. Yau Sangiju Ling Yausci Lingsci degan nomer. Yau Ju Ju Ju Ling Yausci Lingsci.

0: Şunda olsa adamlık avazlık uçurlardan bağlayımız Abdükerim'ke. Dream'ke.
1: Ya Abdülcan, Hoca'da Kotan'ın ki Musa Kutlansı'da oldu da Kutlansı'da.
0: He. Adem çıkma. Yine uçurlarını. Şimdi kua canı bildi maşın köpteydi. Yiğitiyen o uçuruyor he. Şunda olsa Abdükerim efendim.
2: Yol kavarı doğdu. İlkabı etti. Sizde yolları prensörsünü çağırın. Yolları şahitli maşını sattı.
0: Buldu. Rahmet sizge he. İsmail efendi, ma maşinle köy, ma aksu numar taktistiki bir akranlık pikap, Suzuki. Say yolu da gitip verip de şimaldın cenubka, Şavuşmin trepte, Kızıltak trepte. Mecen trepte mi sen non bir trep karab manganı say yolu da, Suzuki maşina. Şin en aksu numar taktisi, Liu Se Yochi Le digen maşina. Aksu numar taktisi, Liu Se Yochi Le 63 oyette Le bu sayyolu en yukarı süret 100 balla bu ballını sayyoludum tönlükten çıkarıp etmeyen mağdığa iş bu ama bek bir hasta bek elki mesuliyetsiz atanla bakken sile şu pırıstamla bu sayyolu bu maşıncı süret deyiz aş bal tönlükten çıkıp Mağı versin, makul deyip hiç gep kınmayı hiç versin Allah bu kanda oldu öyle pek Allah. Siz cimbangan bilen birisi yandap kep ya bir gomlu üstü de ya maşını soksa öyle pek Allah balı itilip çıkmam tonlukten ya bir yeri sunmamdı ya biri sunmamdı o onda başkurlu ya valla ve bu Katnaş kanunu rayık ultuğuzu bu tönlük diyen namda metolu kımmalı vallahi bu tönlük diyen beşin çıkırıp mağınlığa yemez o. Da bu hava almışıdık amında ya o. Da hava almışıdık amında. Hem de salkındaydık amında içip koyduğa ya o kandak dur beşin çıkırıp mağınlığa yemez. O kanda turdu onun üstü gayede. Onda kımmaylı bir hatar yapmayalı vallahi ultuğuzu ab. Kimden tanışı yazdım, sayıldım işte mağamda aksu numar taktiske, Suzuki, akranlık pikap. Şin ne 63 oyette le. 6300 oyette. Hey. Nurtay efendim.
1: Adınca inem, onda inem, akvalımız.
0: Yakşı, yakşı, Nurtay ka. Yakşı, rahmet, rahmet.
1: Yakşı, kuramsız inem.
0: Yakşı, onda rahmet.
1: Mahmut Cenab-ı Azap yolları maşinsel köperek alçılar tarafından sayakilerce şunlar sikip barda inen paralış mağayla inen
0: he paralış mağalı uçur birip duran cuma Nurtayka
3: Kırıya gettik tut yolları Azizan Rokmaşını aldı koşu karavanken
0: Ahmetka rahmet mene izka
3: Selam bir mağaya
0: Ruzka
3: Ruzka
0: Ruzka yakşı mı
3: Kışkari yol hayır versem Kışkari Tah diyor geldim koşun istiyorlar aman ki rahmet kıskaya hazır getir şamal çıkıvar doş ve burada olsa dikkat kurdun.
0: Heee bolu da rahmet Abdurimka.
1: Orada da yol kavri. Ben de kızıl sırağıdım hazır. Hem de kızıl sırağı kaldım yol var ama.
0: Rahmet Rönçın'ın bir videosu varken. Maaş kanızda. Oh, bugün nim boldu onu balla. Dün Adem ballarını tonluktan çıkarıp yapmaya yaptı. Maaş kanızda bir Honda SUV. Şin A ürünçü numar tahtısı RJUJUFR RJUJUFR bu adam mı mesuliyetsiz bir adam ki maaşı öpür mü? Balısını tonluktan çıkarıp öpmem küçük balık ya bu. Bu şunun daha mesuliyetsiz adamlı var mesela. Biz Nurgun Katim değil o mesela misallarını da öpe dedik ki. Öyle ki nimi kır gitip, her kır gitip. Çekilip geleni tınanmayı tükep ketken balı vakiye muşunda epmeğe hukmay atanız hukmayı oturup kakaş işi balısı tonlukta her kere gitip ağızı çekilip yani yeni birisiyle bazı bir şahşun bulağı ilişip gitip gözünü cicivetken şahla çırayın tilivetken bunda kahval vakiye deldirekli abi yol buydu ki deldirekli meni verip maşında Yeni bir dili onu depegen. Ağabey kulu da as, tonluktumdu. Beşin çıkırıp durup astıdaki kırını астты тараптан тутуп апты бала. Колуя кунупкага тектеп, ау айнак итилип тудага, итилип астап итилип берип ганлы кыскан кеп. Канчалык күчтүк ко айнакнын итилиши билемсиле? У юмран кичик балла ганлы кыспла яда бугулду койган кеп. А тыпыр тыпыр тыпыр кыса дадыс телефонду паралышып бер, жим тура балам, жим тура деп жайнакап куюп, баласынын путуна. Жим тура, жим тура деп жайнаклап куюп телефонду паралышып, келини кысып уйлап калган бала. Бирдемде жимми деп пут кола жимми деп мындай кар саңгылап турган. Ичинишликимке. Бирми дигилонмай достор ашына. Belkin bunlar radyo anlama, radyo anlagan ballını asasen bu cihetki bilimin mol, tecrübesi mol, bu cihetki dikkat kıldığın noktalarını biz radyoda değişip özara radyo anlatkan şoförlerini de kınmaydı asasen. Bir de sel karaydı hatanla baki. Balının rayığı verip cim otlama hata deyip bildiğimem de onu. Şuna bir yakma, bazı bir ılıkı tusaklı var yolunu tusaklı. Элеке игизрек бир моторлук катнашбасы өтмөсүн дейдиган. Аштаядан кетип ма каллысы жаңытып белгиче чыгып турса, мисалан, 2 метр болсунбу, мисалан, игизликтик башка машина кирмейди деп койгон төмүрлү ба. У каллыңызды эсиңизде жок, сиз менин машинам өтүктү деп меңей берсеңиз, а бир балдын айында кейне катлап, катлап өтүп умурткысын сунуп кеткен. А медисигиче чыгып туга алатта Дады сайдап өтей бұрыпты, а ғангар мәйдедің бешедің вашлы ұрыплы кәйінеге қарыплы өткеткен сұндырыплы балынан ұмырыт қысыны. Мұшта адыслы ба болы. Мұшта ад... Бұ... Әй... А көйсі алып жөбек ечін ішілік. Әда бір сіл кәйіндің бір соқып көй баласы алдығы үш өзінің машинасы өзінің баласын жаңғылы соқып өткен әйқ бал. Кәйіндік бір машина ұры өтеп. Müşna oldu. Ben hatalı kişi çoğu bu. Da kımaylı dostlar. Bugün nimbol, bugün hemimiz hazır evetken ballına hemimiz şu yolda gidip verip tatip evetip de biz ki. Hemimiz ya şu ballına çıkarıp mı yaptı de. Ma kanlaşma yaptı bu işle. Dikkat kılaylı dostlar. İsmail Cami dedim, yeni ütük ettim ama şimdi araya alışıkız para alışıp menüp de balısı tonlukta dedi. O şimdi. Ya bazen de eskerse açık girdik yani şunu kılayım bana de. Manda mesleğsiz. Turup oyla kalma ögeyi balını manda kılmayı da kanca olsun. Balı tutsa mesela ögeyi balısı olsun balı tutsa. Okumadım ya bazı turup oyla gitme. Aldı bu азыр алма ikinci хоттуннан алдыңғы ердин болған баласы мо. Я амда ма алдыңғы ердин мо. Қандай бұл бал, егер өгей болсын, балы ғой бұл.

0: программамыз наатый жакшы таанышып жатты достор. Сурайдыган суал маселелер болсо сургаш меңила. Бешин номерimiz XG1074 FM yine Şinjan 1074. Кыны доса. Аңлык достарнын учурларын карайбыз. Anvarjan bir uçurunu yollaptım o nime Anvarjan Bek koktum tek me okşayma deptim me o yek Aksu peyce uçu Aksu numarada taktısın siz maydı öptüken siz de Okranlık Aksu numarı taktısın sen Anvarjan siz tonlikten çıkarıp mağmağansız balığınız ne Siz kımmaysız bir güzü yatıp törtünün konu ağlı uçurlarından birisi Siz onda kımmaysız hoş, Eyko, Yayi.
1: Salam, salam, Adılcan Balık, Haydar Ak.
0: Ya, şey, Tijlik Tula.
1: Sırtlat kepti, Cuma.
0: Bulu da, rahmet, rahmet, Yusuf Çapa'nın.
2: Adılcan, senin burada video batı var, yalık. Sonuçta eşpırına, eşpırına bitti. Vay, haterli, devirmesini bir kuyapırına, Adılcan.
0: Şu, şu kuyap, aşılı anlısı oldu değil mi şu ilanı, şu çıkırıp mangalla, şu bir... Onlap kalsı olaydı. Haa, de bir azıraq jüreke gitekse, onda kınmasını da poylayma.
3: Uzun bu tüke bile bir yay çıkmakla.
4: Şu şu şu, ona mandık, mandık, mandık.
5: Dadu, Abdumabal'ın tüylükeni bir içip ver ha? Sınımla mənzir, körpmeyen olaylı.
6: Makul yine canım dada. Akan bilen bizem turmalay.
3: Bommaydı o balam, bek haterlik.
6: Makul yine canım dada.
4: Oy meyli bir iç birin ha, birden sevgi dep meyvası
3: ol. Onda diyen bilen.
4: Vay vay iç birin ha, iç birin ha.
3: Eh meylemse.
7: Ay! Hacet Sılkın. Nimdigen çıraylı.
3: Balam! Balam, gözüm açı!
4: Kim kısa olacak?
3: Ayıp mısın? Balam!
4: Kim kısa olacak? Kutkuzun lan!
3: Kutkuzun lan!
8: Ata anılar ve kadın kiyin kançı pushayman kılsanlamı ornığı gelmeydu. Kiyin ki pushayman özünge düşmen.
9: Balınızı küyünsünüz. Balınız ne? Abdumobil tünlük edin. Deri istin sırtkı çıkarğızman. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu.

0: Ve ağırlaşmadım. Küçük valla dek lan bana alışmışlar. Küçük valla onda pek bana alışmadı. Lakin küçük valla çoğrak küçük valla. Mesela kıskıldı ben de silahım. Dolayısıyla Nurtay'ın uçuru var ki yol havri bire şıçı hu yolur koşluğunu yedir avan deydu. Hoş, ben bu sizde kılıma adılacağım. Balısı işaret kıp çayda o tuğuzluk uyuma deydi kargay kız. Şirali, tipi daşı doktor kanda oldu yollar avan deydi. Ozel uşan deydi adılacağı yakışma şinkwa nello da. Tosluş başlandı deydi. Envercan, yak adılacağım bir zahar gizun takılmayımız. Biz 107 tıklının Sayıstı katlaş kaydısı rayık bir vatımız deydi o Envercan bana Envercan cumsen. Daven yolu yen en yolunun fulli ben aldık geldim yollar avan dedi çok ran. Yoluk için işlik ilanı koyup aran diken dostumuz koyup edok. Onda olsa yine uçurlardan tuğutya adamdan bura uçuru kalan de abi ya. Yine tuğutya adam bana.
1: Allah bakın Allah. Gerçek yollarımızı bize hemen rahat programımız.
0: Rahmet.
1: Kolal adıca yaşsın mı o kaçkaren yol tarihi. Hmm. Sen ben deyince onu aldık yollar. Hoş yolun üstüne var.
0: Rahmet.
1: Sonuçta balların çıkarıp ağam bası oğlunu üstüne kepteyi boğuyunuz değil ya. Koç kısmı uçağılı. Değerli kıvam mıdır o?
0: Uçuşku getkili mi?
1: Balılarını asırak koç boldu ya.
0: Doğru şu.
1: Hem de üstü üstü ımak çıralık balla.
0: Doğru. Uxmaydı o Katar'ın akıytının kanda buluşunu. Ha, hoş yine uçurlar karaba kayıl onda olsun. Mehmetcan tur taksi.
2: Adıca o kanda vagonuz.
0: Yakışmışsın selamet olunuz.
2: Bak haber koysun ağızdan. Tümarı sizi bırakın maşınlar bekliyorsun ha.
0: Rahmet dil şatlı uçurlar.
2: Adıca ka yakışma kanda vagonuzun mesaj mısın mavo? Şimdi o şirin şirket şincel ağa akam ve mağa karşı çıkar onu.
0: Ha.
2: Adıca kanda kumaklı o şirinle kundu diyince bakken. Şurada bir şey yapmışsa ölü de olur. Navan taşıyla bakmamız için bakmıyor. Bu şu söz bilen mi diyeyim. Biraz estağfurlandı o ya şey yapmışsa kullandı o güne.
0: Hazır 6 yılda bir şey yankıldık. Taksici vallahi şurada özgür iş bulmağında o işte. 6 yılda, 6 yıl toşkanda. Lekin ma deptırınızdaki yoşavçı 2000 22 astırdıkısı mı 22? Aşu taqatqan vaqtke. Lingjin qığan aşu kün müşin işiltişki başlağan künni besipdi. Şu 6 yılda bir şıngan qısaq buldu. Hazır demek siz 2028. Yine 2 yıl ba degen. 2028. Hoş yine uçurlara qarsaq Nurteka.
2: Adılcan konuşurken yol kuşu teşrif kaldı ki yolla maşin çıkken ha. Maşin çıkken.
0: Oka bu maşin çıkması mı? Eseret küçüktü kaşı var Nurtayka. Ama yolda maşin çıkken elde koysanız buludu. Yakubumuz maşin çıkması azırak terikip kalsanız. Oy yo ma. Bek ma yol bek tosulup gitti cuma oho ma yol bek maşıncak ma yolun tallap tallamayın başka yolun tallap meyallah balla kulcuk gibi balla de mandırak esiyette bensiniz mal teri ikken esiyet çıkıdı siz bir kıl bir esiyetliyim gidirken siz tosulup gitti ma yolda mamal ma yoldu mansanlı bek tosulup ket demez mi? Esir edildim uçurduğun. Taşlep ki yolu. Tosulup ket. Müştahım uçur bir hemden de.
3: Yollarınızda biz hemra programımız.

0: Ош, токтука, сиз мебетирсизде чузуучу азыга жаңы татып бат. 77 жылдын болсоңуз, 2040 жыл түшөт. Кандай чаңчы болду? Чыкылып Дишиңиз тошканчакты бик абылды. Достук шималы жол араван деди. Бир жүрттү болмосо янчыкка дикет кылайлы ээ. Эмнеге кеп ширели, кайсы кепни кылып аткансыз? Түшөнбөй калдым я. Райла докторунун учуру бар экен. Бу жакшымы? Менин кепиятым шундан начар. Караңлар. Yoldaşım abay telefon kılıp yukarı avazda sak 3 minut beni eyiplep tankıtlep gitti. Şu an azırak Ha, öydeki küçük kuş kaşka azırak Hongniyo işkizip koygantım. Hongniyo işkizip koygantım. Enden tehi Şikizip azırak badam bilen kişmiş yigizip koygan kuşkaşka. Lekin kuşkaş abay ölüp kaptı o. Şunu acıq kilip yoldışım itilip giteydi de. Minin mi köngülüm bek yerim bektilap getti. Kuşkaşka badam bilen kişmiş yigizsem ölüp kalam da adette. Bek çoğunluğu bigizçilik. Çoğunluğu Бегиз бармакчылык чоңлуктыки кушкачты умак. Көңлүм ерим кушкачты жакшы көңлүм анда жеп баксын деп бадам менен кишмишни жегизип, кейинде хоңну ишкизип койуп экен мен. Райла доктор деп ката чакырып калдым эмне сизне? Сиз доктор эмессиз эм, арысыңыз карасам бир жижинкөнүн жидди куткузуунун кийимини кийген чырай. Райла. Кеп сөзүңүздөн карасам медицинада кылчы хабарыңыз жок бир инсандай кылам. Радио алдыда мабу айвандатлар доктор бамы адат Райла сиз рас докторму доктор эмес эгер доктор болсоңуз сиз окуган болушуңуз мүмкүн айвандатлар менен учар куш айвандатлар менен инсандардын асасен бак окушуп кетмесин болукки Herhalde kavur aldı bağdı öz aramında. Hakan siz mi insanların davalış tip mi da Lingchuan medisina da okugan tipi de okugan bolsanız mı hem de hayvan atlarının ki de bu kavurunuz bağdı deyip oylayım hem de. Öyle. Siz kanda hop gitti bu. Ha, bu oldu köylünüz yerim kem de yerinizden deşnam yapıyor. Biz de mi deşnam yemeyem. Köylünüz de yerim koymayla. O küçük kuş kaşıklı badam kişimiş hongniyo işkizem de. Kızım hep yürüge kançılık o kuş kaşının ay. O adam bir hongniyo işsin bir gün keşke rohluk durdu abi. Kuş kaşının yürüge hep utaldır etmem de o. Öyle. Kızım ken siz bu söz.
1: Lango doktor. Andi şu yoksa onun bilen işsizlik senle.
0: Yaxşı könlü hasta.
2: Yettinci ayda Hongxing Meikailongda soğukat üzülmeydi. Bugündün yettinci ayının 19. günü geçe 7 yuan 1 mo 2 pon 300 yuan hesaplandı. Mal bağısı devletin yardım pulundan kiyin yine 10% çürüldü. Mın tal talun kesiş mükafatı talun kesken aman berildi. Belgelik somuğu yese Chuangwei markalıq 83 diyomluq televizor soğat kılındı. Tehimi köp soğat, mukapat Hongxing Meikailongda. Adırsı Körgezmi yolu 618. numar.
0: Hoş kadar arkadaşlar programımızda almış adı da Allah vatkın Allah yollarınızda biz Zemra programımızda almış adı da. Programımız ne? Sağlam kızı almışın tabi seyahat vatkın. Okyanus şirket programımızda Allah'a itilap kılındı.

0: Şiho Dençü işçimliği, Şincan'ın enerjiye işçimliği dep ataymız dostlar. Toşkan zedigi ham materyal kılıngan şeker miktarı tüben bedenge kuvvet tuluklaydıgan. Onun başka bir yenge almıştırıp setiviliş mukapat gelişi nispeti 70% geydirdiğen yeni Şiho Dençü işçimliği. Şincan derecinin taşkırı futbol birleşme musabıkısı Can Çavuk'a küş koşudu. Bugünden başlayıp 8. ayının 9. günü geçe. Diyançı işçimliğinin doyun numarını koşabilip galiba kılıdı de peraz kılgan komandağa söz kaldırırsınız. Doğru peraz kılgan bolsanız hem de tuncu yürek bergen çoğun bergenlerge çoğun ekranlık rakamlık televizor Weibo'da süretlik mezmununu en aldığı Weibo'da süretlik mezmununu en aldığı koysanız perizinizdeki çempiyon komandağı söz kaldırırsınız. Çıngdoğu bir erip giriş ayrıplanı ve Cungo derecini taşkırı futbol birleşim musabıkısının kırış belti giriş bursu bağı dedi. Wusu Dianchi diyen içimlikke, Şiho Dianchi içimlikke. Şöbür dostlarına maskeldi gancıray. Tetipek nola, Şiho Dianchi içimlikke. Hoş, şimdi olsa tamamlık dostlarının uçurlarına karayımız. Sırdaşının uçur baki. Yok,
1: sizlerin vatmanı taşıma terlik olsun. İçimde adı o. Nisan 2018 yılında daha fazla karakman hareket yolmuş o kurtarav. Kapında bir mağda yolunu çirmiş olsun. Ben de şu sakit çok mümkün olmuş ama böyle dostum bir biraz çekin burası. Ondan bulak yeri çok.
0: Bak şimdi. Ma Fukan buldu bizi ma yetkisip koyuyla. Fukan Fukancı, Langtiye yiçi arçı al dedimiş, daven yolu manga yolunu işte maşallah belki tuzluş ba deydi o, şükran. Cümbanın tumarız karap manga yolunu işte maşallah belki köp deydi yadıkar. Abdurimka.
2: Oyun ziyatını tört, hodu duyalı kavri, ilik otçı. Kapodos koşun ölçüden, tırtık alma, tırtık elbin nazır, ımbarlı cünü aldı, karap mağdın yollarımı.
0: Hoş, yine uçurlar karayımız Şaymer'den efendim. Şaymer'den ka bek avaz bek boş. Anlayamaydı mı daha uçur versiniz anlı uçurlar. Dur tek ha.
3: Abdülcan bana amca mal lanfış yolları şunda revan tarzdan siparınız. Mavo lanfış içe salkayan şunun avazı da. Abdülcan bu İbem Nurtay tatlı Şişiko yollar ravandaydı. Bu kandak yapmamız.
0: Öy Nurtayka dep ahırdık bir muğuz. Gek vettik o siz. Şimdi korunuz özlü kütüp kaldı mı aralıkta? Hoş yine uçurlar karabakayla. Yusuf Can.
4: Abi Can. Namus Modesi'nin avazı da yakışıcı. Mükemmel abanı. Gözünü kalanda sürücü mü?
0: Şunu ama. Ahmet Çapa.
5: Öy yetişe. Taşkali kayra. Taşkali aydırınca.
0: Rahmet, Nurnu uçurda yol havri davan cenubi yolları koş liniyada maşallah sel köp azarak tosluş buluvadır deydi.
6: Mehmet Çantur. Ben bir köydüğünün maşinizde sol burada ötken sol dişil çırağı keken yol belgeli unumay. Ma yolunu tasap üç kızıl çırağla buldu hazır ötenmeye var.
0: Şinhan el lukya bir anla arlık toştuk. Arlık yol ve sanlıyım buldu.
6: Bir maşin yolu hem de maşına ha. Sol burada uçuyen. Şuna ola yol açılmay turda bana.
0: Bana ma to udulgmanda kalan manganma yandım bu yük maşını soğan ki toğursuğa kirenmeyi tosulup toğursuğa turup da yeşil çıraktım manganma yaptı bana ma yol tosul dendi. Bir sanlı arlık taşlap birken kusaklıkla yol versenli bu maşının kırbası aşağıya. Ma karıştırıp o yolu içildi. Mesela nim bulundu mesela ne? Yeni aldığımın hep turdu. Önce şopurlu acaba? Bir arlıkını taşlap başkalar herkes yol vermeydi, aşı aralıkını doldurup aldığı minip durup ya üzüman anma ya kaklaman uzmayı turduğun şoparlığa var. Şimdi o çırağı karap tutsanız herkes yan tarafı karmaydı bunda şoparlığa. Çünkü özünün kıkın hata, özüge oyan, bir tarafın şahsiyetçilik esiyatı demiş gibi ettim. Könle de. Aşta alet aldık karap durdu. Bir sınlı besanlı ütü asa maşına. Eko yayı.

0: Beşi pazarıdaki 24 mahalle, kent, girerleşip caylaşkan bolup, 57 asasi katlan partiya teşkilatı 1. septe yıldız tartıp, 1200'den artık partiya azası hemmi işte aldadımandı. O ailelerge kirip ziyaret kılıp, halk ahvalını ilgileş, asasi katlan partiya teşkilatının daimli hizmeti aylandı. 14 yaşlık Sümeyye'nin dadısı, küçük idila alemden ötken bulup, kesili eğir anısı ve acısı bilen bile turmuş geçiretti. İlgiri bir mezgili psikiki cahette kıyın ahvalıgı çüşüp kalgan idi. Maral Beşi Pazarlık Partiya Komiteti Sümeyye'ye okşaş yaşlar özmürlerge del cayıda yardım beriş yöleş üçün başlamcı bulup Mahalle Ayalar Birleşmesi Kesbi Psikiki Meslihatçisi Katarlık köp terapının küçünü biriktirip köyünüş yardım beriş yöleş grupsi teşkil edin. Mundişiş, könlüdeki gepni anlaş, tügünni yeşiş, emeli işkiliştin ibaret töt kademlik hizmet usulünü icadi yolga koydu. Partiya azaları kadırlar qayt qayta işik aldıgıcı berip sırdışıp, hemrah bolup, səvirçallıq bilen yetekləp, tədirci halda Sümeyye'nin könlüdeki tügünni yeşdi. Maral Beşi Pazarlıq Partiya Komitetinin şucisi Wang Shenglong mundaqdırı. Partiya azaları kadırlar daim berip onunğa hemrah bolup paranlaşdı. Anısının doktorxanlığı kirip davalınışıga yardımlaşdı. Onun çırayığa külkü yügürgenlikini körüp, biz töyligen bedelimizden erzidgallıqını his kıldık. Maral Beşi Pazarlıq Partiya Komiteti kündelik hizmetlerde amının kündelik ihtiyacı birleştirip, davalaş, halis kesel görüş, ögünüşke yetekçilik kiliş, yaşamğallarga yardım beriş, yöleş, zidiyetlerini müresse kiliş katarlıq özgeçe mulazimet böleklerini del cayda tesis kılıp, amığa mulazimet kıldı. Yine amma zakaz düşürüş, mahalle zakaz evertiş, partiya azaları zakaz kubul kılıştak yepi kalqılıq mikro mulazimet endizisini icadi yolga koyup, hizmetki partiya azaları tayanç pidayılarını öz artıqçılıqa birleştirip mulazimet iş oranını üstüge ilişka təşkil edin. Mulazimet mezmuni amının işlep çıxırış, turmuşunun her qaysi tərəflərini qabladı. Maral Beşi Pazarının ahalisi Meryem Nəzər mundaq dedi. Hazır mahalle mulazimeti hem tez hem yaxşı. Öyümüzün su turbisi buzulup kalsa, ya ki koşnular arasında ziddiyet payda bulsa, pekat bir eğiz gep kılsakla partiya azaları, kadrlar derhal öyge çıkırıp yardım kılıdu, hel kılıdu.
1: Amdi, Cunha milleti ortak gevdes inginin müstehkemleyli sahibimiz boyca anlatış verimiz. Stansımız xavri. Qashqari shahri Sharq Ko'l ko'cha boshqarmasining Sharq Ko'l mahallasi Kono Oltiroq rayonlarini o'zgartib, yepyangi qiyofatga kirgizdi. Oltiroqlashishga mos keladigan go'zal turalg'u muhiti, mahalladagi mo'l ko'p xil madaniyat, tantarbiya, istirohat faoliyatlari aholilarning orliqini yaqinlashtirdi. Har millat aholilari bu yerda billi yashab, billi ko'ngillashmoqda. Mali, mahalledeki medeniyet tenterbiye faaliyetinin daimli katnaş kutsi. Mahallede aşkana, sahiye mulazimet ponkiti, kündüzlik aldın haberiliş merkezi, kütüphana, halkı kolay köktat bazırı katarlık, halkı kolay eslaheler kurulgandan buyan, onun pensiye durmuşu tekmü mənilik, ahmiyetlik ötüdüğen boldi. Mali mındak dedi, binadın çüsekla tenerket meydanı ba, koşnular bilen usul şahmat oynayımız, koşnuları bargan seri inak ötü atımız. Mahallede oltırışlık ahale Nuriman Abdül etip, koşnular ara, öz ara yardım berip, bir aylık işlerdek yakın ötüdüğalıkını bildirip bundak dedi. Koşnam aldıraş vakta onun köktat setüleşiği yardım nişimen, adet hizmet bilen aldıraş bulup kalsam, koşnam balamğı karap durdu. Küllerimiz yakşı, könlümüz hatırcam, kalbimiz illiklikı doldu. Sharq Ko'l mahallasi 2017 yili qurilgan. Xanzu, Uyg'ur, Qazaq, Tojik qatorliq 6 millatdan bo'lgan 6200 dan ko'proq aholi yashaydi. Ilgari Oltiroq rayonining aslahalari ko'na, muhit qalaymiqan, yurishlashmagan edi. Mahalla 2023 yili ko'na Oltiroq rayonlarini o'zgartirish qurilishini yo'lga qo'ydi. Mahalla kadrları öyüm-öy kirip, ahallarının ihtiyacını ilgilep, her bir işini ahallarının könlüge yakı dekildi. Güzel hem yaşaşkı bab kildiğen turalgu muhiti, her millet ahalısının turmuşunu bəxtki toldurdu. Мол әмір аңдар мәді.

0: Hürmetlik radyonluk dostlar, Tən Tərbiyə və Sağlamlıq proqramımızı anlaşılan qarşılımız, mən proqram riyasetçisi Zülfiyə Abdıqadır. Qadirli qanlıqçılar, Tən Tərbiyə və Sağlamlıq proqramımız o zorunlağı sunuldu. Proqramımızın anlaqaç yolu uçur bir işinlanım, cay-cayladın, müşü yol qatnaş uçurlarına ait uçur məzmun olab olsa, bizdenki Veşin Supumuzu yollu işinlanı qızın qarşılımız, Veşin Supumuzun numarı XC1074 FM. Anlıqçılarımız, qene, öz anlamayan vatqan yol böləklərdən uçur bir işinlanı qarşılımızı. Әнді азырның өзі де біз мағғауды қарайтысыдық ке ел әкбалары қарап бақсақ досырымыз. Мұшу Минхуа көтісідің Хыпең нәлі қарап маңған елініш. Яны мұшу жәніптің шымалға елі тосылға әкбалыға ба кәне. Давын бейлі оның үшчөрі, яны мұшу іштіпақ елідің Доңдалиян мұшу Қарбы көтісі жәніптің шымалға болған елінішті тосылыш әкбалы ба кәне. Іштіпақ елдімі тосылыш әкбалар еғір кә Jinin yoludan Minhuaja qarab mangan yo'lni shimoldan janubga yo'lla to'silg'a ekvallar bo'lgan. Endi anglug'ichilarimiz mushu hozir qatnashdinki mavjud pallasi mazkili. Shu hamdan anglug'ich do'stlarimiz endi to'silg'a yo'l bo'laklar kirib qolgan bo'lsanglar, shu yo'l bo'laklardan bir zerikmay, terikmay, tinch aman o'tib og'aysdan yo'l talashmay degandekchu. Endi nagila bo'lsa qandamasdan asosiy bu shahar yo'llarida bir qism mushu ava taraflarda Yollar toslugan ekvallar uçurab durmuz. Hazırdan özü de müşü davaza tereplerde yolların tosluşu ekval minatçı şu tereplerde ba. Onun denki ma fugan koçlu terepte daven ma bayan biz müşü uçurak qarğan bu için yani müşü. Ma vengi tereplerde onun denki müşü vengi terepten çöp ma bu müşü nimege mangan töt koça. Yani daven terep qarab mangan yönlüş tereplerde tosluga ekvallar buluşu mümkün. Bunun gayet dostlarımız köpler uçur yollab durgan bu ğaçka. Üzümüzün minin paqqa yol bölekleri bu ğaçka. Bunu biz hazırdan özü de yanımı kıyasın tasavvur kalalayımız. Hem de emeli ekvallarını sizler min vatkan boğandıkın şu yolladı mangaç bir iğir köymey katnaş bir hatterlikege alay dikkat kığa asasta uçur bir işinle karşılığımızı. Radyonluğuş dostumuzdan Ахат әпенді бір ұқчыр беріпті, қарап ақай, аңлап ақайлы авазды ұқчыр беріпті, Ахат әпендінің авазы.
1: Әрмір.

0: kişi burada sadalan nakar kaybı. Maç dağda çıkıyor bir ispoğun neken canfı körü çeken de maç canfı körünün okuyorlar olan. Yeni maç o sayılı çıkıyor kızda maçın nakar şunçilikte. Seyret pek asla.
1: Sayılı çıkıştırıpta. Tosulu şehvalı bakene surat astike. Hem de dostlarımız bayağı mı dedik hem de şu yolladın mangıca bir hatarlık alaydı katkı gayesle. Şu bizden her vakit tekitlediğimizden özü bir hatarlık meselesi. Bu maşini de biz bir hatar edesek bu bizden nayet rahat ip geliyordu. Nabada bir hastalıkı bir hatara mesai deyip kapkazak bu adamın kapılık oluyordu. Şu an dostlarımız hem de küçük mü vaka, çoğu mu vaka, şu an her kanda vaka çıkıp kalmışsın. Yol yürgen vakti de yeni birisi var. Akhakmanda mesela gidelim. Bazen bir maşın toktuş uğurlardan çıkıp silah belirse mesela Cula'nın aldığı maşın toktuş uğurunu var. Aşağıdan şunda çıkkandakin çıkıp şu uğurundan çıkıp hem de bazenler mesela minyaplan mavu sol taraftaki yolga mavu kırdıqallar var. Şu aralıkta hem de mesela bazen maşınlar hem de alt taraftan yolu özgertişik amalsız. Udul kitaydıysa özünün mağdığına yol emez. Ongı kitaydıysa yine özünün mağdığına yol emez. Solgı mağdığına maşına. Şu aralıklarda yolda oturup yolla tostup kaldığa ekvallama. Bolu diken muştan gayet uçurlarının beğen dostlarımız var. Şunun hem de hakmında bir kegen bolsa, anlıklık bilen kegen bolsa, ötü basan bop diken de bir kol işaretlerini kıgan bolsa, yol bəsek boludu. Onda elakı kıl sığmadak aralık kaldırıp kıstışıp sendim man kalamdım degecilik emez. Şunda vaxtlarda özümüzün sapasını aşkarlap koymuz. Kən qol saqıp yol bəsək tamamen boludu. Yani bir yol verdik edib, ədəbsizlər ki, soğunub kireyli vəmən. Bu məbək yaxşıyamaz, cümə? Xoş, anlıqış dostlarımızdan mağfucurlardı. Yani Abdu Apendi uçur beribdi. Congşan yolları ravan deydi. Ya ravan yollarını uçurunu mu anladıq? Badam taksi deydi. Yəkəndə boran çıxımən dəb durdu havarayı. Çırayını buzup aldı deydi. Şu anda sel topu çanlıq, havarayı, ekvalı kürlüş, ihtimallıq buluşu mümkün. Şu canıb tarafdaki yakın taraf, kaşka, xotan taraflardan düşündüğü ekvalı bulsa hem de dostlarımıza. Çıraqların doğru şilteyli, kumburallıq, havarayı da suratlığa çek koyaylı, bexatar yol jüreyle. Şinfu anlıq uçumuz uçurunuzu tapşırıp aldıq. Zühre anlıq uçumuz uçurunuzu tapşırıp aldıq. Onda osgan jay-jayladın dostlarımız uçurlarını bəsanlar buludu. Həm də sayyəçilikdən ki, yuqur məzgəli yitib ki, vatıdanlıq uçurlarımız, balalarımız tətil qıldı. Həm də məsələn, o jürtladın, bu jürtlağa tıqqan yoxlab, oynab, səylə sayyəhət qıb kilidigan mihmanlarımız köpüydü. Yəni, birisi gə mavi şəhərinin ki, müşu taksici, şöpür ustamları, müşu məsələnə, bəzən bir yol böləklərdən ötkəndi olsun, yəni sayyəhətçilər kilidu. Biz hem de bir taksi edigen bir şehirdeki hem de medeniyetine vekillik kılıyordu. Edep bilen toxtap, onlarını bardağa yegi apırıp koyuş. Ulağı bolsa, müşü özümüzdeki müşü turvatkan, jürtlerimizden danlıq sayet noxtlarını düşendiriş, isil yemeklerini düşendiriş, bu neydi bir yaxşı iş. Yani ula bizgi mekman çoğun, biz hem de sahip kan boğan ki neydi, yaxşı mülazimetlerimiz bilen, ulağı mülazimet kısaq buludu. Yeni birisi hem de, müşü yol jürge vaxtı da, dikkat kılaylı. Edepsizler ki yol mağdığan, piyadlarını kösek yol bəlməymiş, kankıp ütep getirdiğan, yol talışıp, özra kollarımızı dəriyizden çıkarışıp, ima işaretlerini kılıp, ağzımızdan mit-mit kıp mağdığan, közlerimizin alaydıdığı açlarını kınmaylı, yaxşı olmaydı. Her jötladın mihmallar kilidu. Özümüzden en yaxşı təsirimizin, en yaxşı halitimizin şulağı bir eyli, şulağı bir yaxşı təsir kaldır eyli demekçi. Başka gəp yok anlıq uçularımız. Cuma, muş noxtağı dikkat kılışınlarını tavsiye kılımız. Onda olsa, qine səhər bulbulu uçur verib də, qine programımız kəpsiz qarşalımız, Nün buldanlıq uçumuz, manim dəydi bulam uçur yollabsız qo. Toxtana məsəl durub dəb birəyəmə, maşinanızdan açıqçının qipiyikən bu. Qine, radio anlıqış dostumuzdan vəsəl uçurumuz tapşırıb aldıq. Programımızdan alabatqan uçur bəgən barlıq dostlarımız rəhmət etdimiz. Onda biz dostlarımız əmdəki deyiqdənlə programımız qorunlaşdırıqan məzmunladı bolsun. Qadərlik anlıqışına programımızın davamlaşdırıqatımız. Əmşuarlıq qısqıqına mavaraydıqı məlumatı bir deyiqat qımay bulmaydı. Yəni, Muşayının 11-ci günü keçidən 12-ci günü kündüzgü çava. Uçuq temperatura 23-36 Celsiya gradus qıcı buludu. 12-ci çista keçidən 13-ci çista kündüzgü çava.

учок температура 24-37 Цельсия градус күчү болуду. 13-нчи числа кечиден 14-нчи числа күндүзгүчө аба учок температура 25-38 Цельсия градус күчө. Аба ысыйды экен, давамлык яна давамлык кызыйды экенбиз. Şuna dostlarımız hem de hava ısık deyip tamakladın, kalı dağın, göpül deyip muzdaki suyun içi dağın işini kınmay. Sel üzümüzden baş kurup, yemek içmeklerimizi çek koyup, bu saç gelimizden ötkenini obdayıp, bekkelik, iğir, açık, maylık diyendek tamaklarını yap, ağırıp kalıştan aldığını alaylı yemeklerini yakıştan şeyle, en mühim usulukunu vaxtı da içip durayla. Yani birisi ki yemek için boğanmış meyve çevrelerimizden ki süpüte hem tazlıkı alay dikkat kılayla. Bulupmuş yaz pesilirde sallı yemek içmekte dikkat kılmasak aşkazan üççeyi tereplerden mesele çıkıdığa iş çıkıp kalıdı. Oşan aşkazan üççeyi de körüldüğün bir kısım kesinliklerinin aldığını ilişkilerini tavsiye kılımız. Oşan da uzanlık uçularımız bugün programımız kurulaştırılan mezmurlarımızdan silahı bir uçur versek programımız ne? Avalıkıdaki yaktırıp anlayıp uçurla bulsa berip tosulgan yol bölekleri kırıp kalan bolsanla bir zerikmey, terikmey, köngül azadlık içi de şu yılların ötüp getişenlerini, beyhatar yol yürüşenlerini alay tavsiye kılımız. Ona uzanlık uçularımız bugün programımızı bunda mezmullah boyunca anlatış birimiz. Aval Şencan dereceden taşkırı futbol barılaşma musabıqısı, şallaş musabıqısının tunca aylanma musabıqısı bu hafta ahırda başlanıdı. 8 güçlü komanda Katar'a kırgın komandalar bütün küçü bilen musabıqı tayarlık kıldı. Abdusalam Şincan Arla basketbol komandası bilen bolğan toxtamını uzarttı. Yeni musabıqı pəsildi o topçi hem koçumcu terineri salahidi bilen meydanı çıxıdı. Dünya Longsi futbol musabıqısı da Şivitsariya komandasının ki Argentina komandasıqa avarçılıq toğduruşuqa işenci bağı Katarlı xəbərlərinin təpsilatını anlayısını. Programımızın davamında şamal durğuşunu qayarga qartıp aylandırsa öy içi teğimi salqın boludu. Putunu yotkanın sırtığı çıxırıp uxlasa uyku süpütünü yuqır götürgül boludu. Qatarlıq məzmunlarda sabah sözləp berimiz.

Hürmetlik radyo alğıç dostlar, anla vatkınanla 107.4 katına sanat radyosun beyerli vatkan tenterbiye ve sağlamlıq programımızı. Şinfo daydı, tenterbiye ve sağlamlıq programımızını anlağaç. Yeni bir taraftan Jiboda Qashqar komandası bilen Sanjay komandasının musabıqısını körüp atımın deydi. Siz zihninizin şikayeti bir el etken sizde. Birisini körüp anlap, yeni birisini şu kömeyle anlap digendek. Rahmet cümü. Gine radyanlıq iş dostumuzun Rabiyem fikir yollaptı. Sizge rahmet. Evetken gülleriniz rahmet. Yonyuan ayni bir fikir beripti. Gülcüdüm beyvastı atışkı çıkıl bulamdı deydi. Toxtan ha, mana bir tapsi g'uljidan bevosita qanda atishga chiqqan bo'lib qitqan. Ya bir yangi biz bilmaydigan yo'llar echildimi ya?

Onunla başka Xinhuanalu mu azraq dostuş var gene Xinhuanalu'nun ki muşu Hacı Bingwan'ın aldıdın muşu

0: Güzel kaçtı işinin aldığı kek cevaptı mu valla biraz köpken. İşte bak körüklüğün asılı mazırak dostu işbaken onundan sırt. İşte bak yolunun kim şu? Dabaza taraf kırap manga yönü işte. Abdu mu valla köpken. Danlık döndü mu abdu mu valla köpken dostlar. İşte bak yolu mu şu? Gauji Rungşen'in aldıdın tozcan töt koçak kekici mu? Abdu mu valla köpken. Onunla başka Rungşen kutusudu mu? Abdu mu valla köpken dostlar. Payınıp kılınla. Tortaysi Rozjan deydi qualing mashina bazarından aldı qoş yunishdi ravan deydi. Shingfo sizning qizg'in qarshi olamiz. Zubayda sizning qizg'in qarshi olamiz. Abdukarim kam deydi hozir mushu sizlarning idoraning oldidan kelganda ishtiboq yo'li cho'ng bazar atrofida mashinalar ko'p deydi. Tangitog' Oltinbuloq atrofida mashinalar ko'p yasharjan qarshi olamiz deydi. Kemsiz bulbul, seher bulbul edimiz deydi. Kandak ekvalınız yaşarcan yakşı mı, selamet odunuz mu? Çapa çekmeyeceksiniz deydi. Onun da başka Ravan Taksi'nin avazlı kuşuru var ki anla bakayım ya.
1: Biz yapıştık yol koruma, gücü yolu maşası, kıprak amma. Tamam ki ne?
0: Gücü yolu maşallah sel köprekken değil de.

0: Davamlı kuçurlağa karsak, muşu Abdunum Raylı Halak Doktorhanısı ciddi kutkuzuş bölümünün aldık yol. Tiyençi yolda bəhçik maşina deydi Anwar Can degen anlıqçımız. Şinfu deydi Monglok bəhçiraylıq müzikini koyup. Rahmet Can nasıldıp koydunuz. İnim yakşı mı? Sizden avazınız yoluşturup bergen avazıyla işlevatkan çıkardı ki avazınız paket okşumaydıken deydi. Bu müşu beşiğin süpsak avaz bəhs aşında okşumaydıken çıkıp kaldı. Bəzde op mu okşay şu müşu avazım bilen. Şu avazım şu bir avaz şu. Bir avazdı bir yerime. Abdikerim kam deydi hazır işkinci doktorhanın atrapi işim ha canımı yıldırı da abdumu bulu köperek yaşar can deydi buldu Abdurim, Abdurim kamdan avazda kuşur bakı anlayla
1: Yakşıma
0: Yakşıma Rahmet
1: Garba azat dedi. Bugün fakat rütranım hazır. Melek rütran geldim. Yolları var. Golcuyla Koten komandosu. Erkek Golcu komandosu. Şimdi nesini gülen Koten komandosu. Kalbilik müsabık akırlaş.
0: Kalbilik müsabık akırlaş dedim. Şimdi oğlan Golcu komandosu kalbini kolga keltirdi mi? Kalıp taşlık longkısı. Şinjan derecinden taşkarı futbol birleşme müsabıkası. Yani bu şu ilgi Tautaysa iyi baskıcı o hazır. Peyze şok nakşlarını koyun ha. Ben halık körü gidim eyin şamallardı köyneklerimini, çayşlarımını uçurt bir pedisul oyunu valay Yaşar Can deydi kemsöz bulbul. Koymayım etaza. Ne yolun oturgu çıkıvağın ba? Bulbul edeyim at çatki çıkın ha. Yolun oturgu çıkıvamay.

0: Badam taksiyada yasharjon, yaxshi tudinglimi, tijliqmi? Qo'ygan naqshlarga rahmat juma, yomon yoqtirib angildi ham deydi. Davomliq yoqtirib anglang badam taksi. Qaplaning ovozli uchur vakanglaylik.
1: Yaşar yaşıma ama yolu kadar.
0: Yaşıma.
1: Yaşıma. Yüzden de yanımız o. Nanko Moji Karatman'a yönlüyor Şarabın Kela.
0: Buldu ha. Kaplan bugünkü krala kandak sordular. Nanko Moji'nin aldı.

26 yıllık kalıp taşlı longısı işincan dereceden taşkarı futbol birleşme müsabıkasının şallaş müsabıkasının tunca aylanması. Bugün başlandı. Bugün hem de şu Kaşgar komandası öz meydanda Sancı Oblast'ı ile oynadı. İli komandası öz meydanda Xotan komandası ile oynadı. Onun ki ete şu Ürümçi komandası öz meydanda Turpan komandası ile oynadı mı şu Oti Rungşin'da. Onun ki Aksu komandası öz meydanda Altay komandası ile oynadı. Müşü Musabkı'dan gibi.

0: Lift tuyuqsız toxtap qalğanda ergiz oduqman. Lift işkini zorlap aşman. Qalayımqan sekirmen. Bu vaqtta qutuluş üçün qanç tirkessiniz şunç xatarlik. Toğır meşğulat 3 qadamni öz içige aladı. Birinci besiş. Barlı qavatın knopkalarını besip etiş. Bu vaqtta ciddi tormozlaş inkas qozğuldu. İkinci yülünüş. Lift temiga yülünüp, iki putni sel kerip, tizni egip kol bilen tam yüzünü tutup iliş. Üçüncü, telefon uruş. Lift içige çaplangan maksus kutkuzuş telefonuna telefon kılganda, kutkuzuş kadimleri şu oranını en tez bir kitalaydı. Teniş halette kutkuzuşunu saklaş, en yakşı bulgan özünü kutkuzuş soludur.
1: Синжан радио телевизия станциясы 107.4 катнасында радиосунун хайрлык акшам программасы боюнча алыш берип атабыз. Программабыз Синжан радио телевизия станциясынын яңы тараткы аптеси Slow Shooting деген маскадамды аңылтууда программабызды Slow Shooting аптесинен алышыңларды каршы алабыз. Азиз достор, төвөндө Шинемен номлук накшыны бирдикте аңлайлы.

Şunun olan hayırlık akşam programımızı ahırlaştı. Programımızı yaktırıp anlananlarga köpten köp rahmet. Şinjan Radyo Televiziya Stansisi 107.4 Katnas Senat Radyosu'nun sərxil programlarını her vaqt turmuşunlarga hemra kılışını unutmağa isler. Tekimi köp məzmurlarını anlamakçı bolsanlar, Şinjan Radyo Televiziya Stansisi'nin yeni taratku aptisi Sılı Uşudini düşürüp anlısanlar buludu. Program riyasetçisi Yaşar Yolqun, növetçi muharir Murat Xopur. Hayır hoş dostlar, hayırlık akşam.

Kadarlik dostum, her vakit kalbinizde minnettarlık gülleri içilip dursun. Minnettarlık duygusu sizge muhabbetnin nemeligini, hayatını süyüşünün mänisini çoğunkuru iz kıldırdı. Minnettarlık duygusu ige adam pasif keyfiyatının tasirge uçurmaydı. Şuna her vakit kalbinizde minnettarlık duygusu balkıp dursun. Sizge rahmet eytkumba programımızın yaktırıp anlaşanlarını karşılığımız, mən riyasetçi dostumla Risalat Qasım. Bugünkü programımızda tümendikidek mezmularını uğurlaştırdık. Alda bilen kutkuzuş yerden beriş ətirde əzaları, Cu Shuyang'ni her vaqt yad etip turdi mavzuluk akbarat hikayesini sözləp yerimiz. Andın, Arşan nahiyesedeki umaq balala vazipi icra qılıvatqan xalq saxçıları, saxçı yardımcılarıga su yetküzüp berip rəhmət etqallıqı toğrusudaki mezmunni sözləp yerimiz. Programımızın davamında Şinjan Gun'an sahçıları bək qaltısken mavzuluk akbarat hikayesi dektanladı boludu. Qadirlik radio anıqıcı dostlar, məzmunlarımızdan anlığa çiyana davamlıq, programımızda qızgılıq bilan qatnaşqaysıla Veyşin Supamızın numarı XG1074FM, XG1074FM. Hürmətlik radio anıqıcı dostlar, əmdi dektanla programımızdan təfsili məzmunlarda bolsun. Qadirlik radio anıqıcı dostlar, aldı bilən, Qutquzuş yerdən beriş ətirtə əzaları Cu Shuyang'ni hər vaqt yad etib durdu degen məzmunni sözləb yerimiz. Şeyxanza şəhərdəki Shi Chengjianghu Qutquzuş yerdən beriş ətirtinin ətirət əzaları hər qatım qapsılıb qalğan avtomobillarını sörəb Qutquzuşqa təyərlik qılıvatqanda haman birəylən Xiaoju degen isimni çaqırdı. Andın köpçilik sükütkü çömüdü. Ula çaqırgan Xiaoju degen kişinin əsli ismi Cu Shuyang bolup 1989 yılı toğulgan. Shi Chengjianghu Qutquzuş yerden beriş ətirtinin asaslıq əsası. 2025 yılı 8 ayının 10 günü səhərde, o Manas Deryası vadisinde yüzbəgən kəlgün apıtıda Qutquzuş yerden beriş yanında qapsılıp qalgan amını Qutquzuş üçün qəhrimallarca qurban bolgan. Şocaqda o əmdala 35 yaşlı idi. Yakında 2026 yıllık Tunca Türküm'deki Cungo'daki yakşı kişiler tizimliki ilan kılındı. Cu Shuyang adalet yolda pidakarlık körsetken yakşı kişiler tizimliki gikirdi. Şu günü keçide Manas Deryası vadisi da toyuqsız kar yamğur yığıp kelgün apti yüzbədi. Xan Əpendi avtomobil haydab kız dostunu elib derya qırgıqıdaki taş yolunu boylap ketib atqanda avtomobil kontrolluğunu yoqutup deryağı sirilip düşüp ketib işgeylen avtomobil içi de kapsılıp kaldı. Kelgün davamlıq örülap avtomobilini her vaqt iqtip ketiş ihtimallıqı pa idi. Səhər saat 2-dən 15 minut ötgende Cu Shuyang

0: Her günü seherde işkım anganda.
1: Hürmetlik radyo anlayışlar, etkiliğine hayırlık olsun. 174 Katna Sanat Radyosu'nun serhil programlarını anısından karşılayınız.
2: Her günü iştin düşkende.
3: Hürmetlik radyo anlayışlar, anlamat kınanla yoldurunuzda biz Zemra programımızı.
2: Bu avat şehirde biz birbirimizge hemra. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 107.4 Qatnash San'at radiosining mehr-muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

Şincan'a gelip güzel manzaralarını tamaşa kılıp Şincan'ın kızgın, cüşkün keyfiyatını his kılın. İgiz tağ muzluğu, beypayan kumluktan götürülgen üstüde, bostallık ve itizlikle bu yerde berbere bilen girerleşip etti. Yipek yoludaki kadimi yadıkarlıkla, meyvelerinin kuşuydu. Kündüzdeki avatlık davamlaşıp atkan şehir gitsi, sizgi özgücü duygularını bekişleydi. Şincan'a gelip mezilik taamlığı eğizdeydi. Yıkımlık nakşa, lerzan usulladın huzurlu. Özgücü medeniyetini his kılın. Şincan yakşı cay. Şincan'a gelişinizde karşı alınız.

Vatan mening oilam. Endi anglaydiganlar Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Qatnaş San'at Radiosining Vatan mening oilam programmasi.

Lift tuyuqsız toqtap qalganda hərгиз odoqman. Lift işkini zorlap aşman. Qalayımqan sekirmen. Bu vaqtda qutuluş üçün qanç tirkessiniz şunç xətərlik. Toğru məşğulat 3 qadamni öz içiga alıdı. Birinci bisiş. Barlı qavatın knopkalarını bisib etiş. Bu vaqtda ciddi tormozlaş inkas qozğuldu. İkinci yülünüş. Lift timiga yülünüp, iki putni sel kerip, tizni egip kol bilen tam yüzünü tutup iliş. Üçüncü, telefon uruş. Lift içige çaplangan məxsus kutkuzuş telefonuna telefon kılganda, kutkuzuş xadimleri şu oranını en tez bir kitalaydı. Teniş halette kutkuzuşunu saklaş, en yakşı bulgan özünü kutkuzuş soludur.